türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilin içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tela sürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dagasında can suretli, kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri

tanesi. Gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak

kar yağını yüze vuranda, mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temiro'da.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

0: berinden. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

zamanın üzümü tıraştı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Allah şafağımda ülkemin yıldızı şunlar varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın, belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırı bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarımın eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapını.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Merhaba. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve Radyo Merhaba.de üstünden dinleyen, izleyen herkese güzel bir sabahtan saygılar, sevgiler. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Görüntülü bir şekilde izlemek isteyenler Radyo Merhaba TV'den bakabilirsiniz. Onun dışında TikTok ve Facebook'tan da canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi stüdyo konuğumuz Avukat Talha Barut bizlerle birlikte güncel konuları konuşacağız. Hukuki sorunlar olanlar bizlere 0177 977 2772 üstünden mesaj yoluyla ulaşabileceksiniz. Sesli yazılı mesajları kabul ediyoruz. Sevgili Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kasim zusammen sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 927772 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasim. Heute sind wir auch nicht alleine, heute haben wir den türkischen Rechtsanwalt Talha Barut mit uns und er wird uns wieder viele Fragen beantworten.
0: Peki sevgili Kerim, ilk şarkıyla geliyoruz, ardından buradayız, ayrılmayın. Tide Radyo burası.

0: Güzel dostlar günaydın. Tite Radyo'yu yeni açanlar merhaba. Kerim ve Kazım canlı yayında ve sizler işinizde gücünüzde kolay gelsin diyoruz. 9.58'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Görüntülü bir şekilde izleyenler görüyorlar. Avukat Talha Barut bizlerle birlikte gündemi konuşacağız. Sorularınız varsa şimdiden yazıp gönderin diyelim. Sevgili Kerim devam edelim mi, ne diyorsun?
1: Evet evet.
0: Edelim değil mi? Şimdi Talha gelmişken hızlı bir şekilde sorularla başlayalım ama önce Talha günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, herkese merhabalar.
0: Şimdi hızlı geçiş yapmak istiyorum vatandaşlarımızdan, çünkü birazdan sorular da gelecek ama önceden hazırlanmış sorularla başlayalım istersen. Şöyle bir şey var, dünyada insanlar işte evleniyorlar ama belli bir süre sonra anlaşamayan insanlar da boşanıyorlar. Almanya'da boşanan kişiler Türkiye'de dava açmak zorunda mı, yoksa bunu konsoloslukta yapabilme imkanları var mı? İlk sorumuz bu olsun.
2: Evet, şimdi evlenen insanlar başka ülkeye gittiğinde yeniden evlenmek zorunda değil. Evlilik belgesi her yerde geçerli. Ama boşanan insanlar için mahkeme kararları o ülkenin bir yargı organının yetkisinde olduğu için diğer ülkede otomatik olarak geçerli olmuyor. O ülkede bir kurum tarafından onaylanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de 2012'den sonra yapılan yasal değişikliklerle eğer eşler ortaklaşa olarak Almanya'daki mahkeme kararını konsoloslukta ya da nüfus müdürlüklerinde beraberce ya da birinin yaptığı başvuruya 90 gün içerisinde diğerinin onaylaması suretiyle tasdik vermesi durumunda davaya gerek kalmaksızın bu gerçekleşebiliyor. Boşanmanın tanınması, tenfizi diyoruz biz buna. Yani yeni bir boşanma değil. İnsanlar yanlış anlamasın. Biz iki kişi boşanmaya karar verdik, gidelim konsolosluğa boşanalım. Bu mümkün değil. Hı. Ama zaten bir Alman mahkemesi tarafından verilmiş bir karar varsa, bu karar kesinleşmişse, apostil yapılmışsa, bu durumda iki tarafta ortaklaşa hareket edebiliyorsa bu mümkün. Peki evet, ortaklaşa hareket edemiyorsa işte, bu durumda dava şart.
0: Evet, şimdi mesela bazen de bizde işimiz gereği, burası tercüme ofisimizde olduğundan dolayı görüyorum mesela kadınlarımız getiriyorlar boşanma kararlarını. O karar geldikten sonra diyoruz ki biz bunu çevireceğiz, size vereceğiz. Siz bunu konsolosluğumuza götüreceksiniz. Orada gerekli işlemler yapılacak. İşte 3 ay gibi bir süre içinde iki kişinin de oraya gidip imza atması lazım. Genelde de bir taraf inatçılık yapıyor. Ben gitmem diyor, imza atmam diyor. Dava uzadıkça uzuyor. Bunun çözümü var mı sence?
2: Ya şimdi evet, eğer bir taraf imza atmadığında davaya gidiyor konu. O da mahkemeler işte en kısa 6 ay ile 12 ay arasında sürüyor. O süreci beklemek gerekiyor. Özellikle davalının adresi belirsizse, davalı ya ulaşılamıyorsa bu durumda daha da uzayabiliyor. Bu 1-1,5 yıl, 2 yılda sürebiliyor. Yani bunda ne yapılabilir? İşte davalı tarafa mesela biz bazen şu mesajı iletiyoruz. Diyoruz ki bakın, bu dava uzarsa mahkeme masrafları, avukat masrafları senden alınacak. Önce bir ihtar gönderiyoruz. Hı. Eğer bu ihtara uymazsa bir de şöyle bir öneride bulunuyoruz. Bak, davalı diyoruz ki madem tamam onay vermiyorsun, dava istiyorsun. Dava masraflarının artmaması için kendine bir elektronik tebligat aç. Uluslararası elektronik tebligat sistemi var.
0: Evet.
2: Yani bunu konsolosluklarda da gidip yapabiliyorlar. Eğer e-tebligat mail adresi gibi düşünün. Resmi evet, mail adresi. Hmm. Bunu açarsan daha az masrafla da dava sonuçlanabiliyor. En azından o kişi de direkt tebligatlar ulaşıyor. O kişinin bir avukat tutmasına da gerek kalmıyor. Bu şekilde öneriler yaparak kişiyi ikna etmeye çalışıyoruz. Ama hiçbir öneriye de yanaşmıyorsa mecbur davanın tamamlanmasını bekliyoruz. En son kişiye hiç ulaşılamıyorsa ilanen tebligat. Yani gazete ilan evet, vermek suretiyle yine o kişiye tebligat yaparak bu davayı sonuçlandırabiliyoruz.
0: Evet. Peki. Sevgili Kerim, söz sende.
1: Ja, jetzt haben wir direkt mit den Fragen begonnen. Der Talha Barut hat uns jetzt direkt schon die erste Frage beantwortet. Die erste Frage wäre, müssen Personen, die sich in Deutschland scheiden lassen, in der Türkei ein Gerichtsverfahren führen oder kann das beim Konsulat auch erledigt werden? Eine deutsche Scheidung gilt in der Türkei nicht automatisch. Im türkischen Personenstandsregister bleibt man verheiratet, bis sie eingetragen ist. Es gibt zwei Wege. Es gibt den Verwaltungsweg, Eintragung direkt beim türkischen Generalkonsulat im Land, wo man lebt, oder bei den bestimmten Standesämtern in der Türkei. Ohne Gerichtsverfahren, Voraussetzung, beide Ex-Ehepartner stellen den Antrag gemeinsam, sei es persönlich oder über Bevollmächtigte mit Sondervollmacht. Getrennte Anträge sind ebenfalls möglich. Der zweite muss aber innerhalb von 90 Tagen folgen und das ist meistens immer das Problem. Da folgen dann die meisten immer nicht. Und ansonsten gibt es den zweiten Weg, das ist der Gerichtsweg. Nötig, wenn der Verwaltungsweg abgelehnt wird, die Voraussetzungen fehlen, zum Beispiel der Ex-Partner macht bei der Scheidung nicht mit oder wenn vollstreckbare Teile mit übernommen werden sollen, Unterhalt, Sorgerecht, Zugewinn, zuständig ist dafür das türkische Familiengericht. Alles, was dabei gemacht werden muss, ist immer die Scheidung muss immer übersetzt werden, damit es in der Türkei anerkannt wird, aber andersrum ebenfalls, wenn man sich in der Türkei scheiden lässt, dann muss das auch auf Deutsch übersetzt werden.
0: Sevgili Talha, şimdi bir soru daha geldi bu konuyla ilgili. Yaşadığımız yer, yani Almanya'da diyor boşanma davası açılıyor. Bunun 2 sene öncesine eşlerden bir tarafı diğer eşine haber vermeden Türkiye'de ev satışı yapılıyor. Bunun ne kadar süre içerisinde geri dönüşü yapılır bu durumda diyor ya.
2: Şimdi bu kişinin yapması gereken dava, eğer o ev evlilik birliği içinde alındıysa, özellikle Türkiye'de Medeni Kanun 2002 yılında değiştirildi. 2002 yılında sonra alınmış bir evse normalde bu ev ikisinin ortak evi sayılır. Bu ev kişinin rızası olmadan satıldıysa öncelikli olarak biz şuna bakıyoruz. Burada bir muvazaa var mı? Yani bir sahte satış var mı? Mesela bazıları eşine, kardeşine devrediyor. Annesine, babasına devrediyor. Biz bu durumlarda bu muvazaalı, mal kaçırmak amaçlı yapılmış diyoruz. Evet. Biz bunu iptal edip tapuyu geri gönderebiliyoruz. Ama iyi niyetli bir üçüncü kişiye satılmışsa, yani kişinin haberi yok, parasını almış, vermiş, almış. Bu durumda bunun tapusunu iptal ettiremiyoruz ama yine de kişinin alacak hakkını, yani yarı fiyatının alacak hakkını davalıdan, yani eski eşten isteyebiliyoruz. Yani bir şekilde çözüme kavuşur. Yeter ki uğraşması gerekiyor ama ortaklaşa karar alarak bunu satmışlarsa, evet, evlilik birliği içinde de bu parayı beraber harcamışlarsa bu durumda bir şey elde edemiyor. Ama genellikle öyle bir ev satışında bazen bankada para oluyor mesela. O para o ev satışından kalan bir paradır. O paranın yarısına da el koyabiliyoruz.
0: Evet. Peki hemen bunu çeviriyoruz, ondan sonra şarkı arız.
1: Ja, beim Scheidungsprozess gibt es viele Möglichkeiten von beiden Parteien auch natürlich einen Angriff zu starten auf das Vermögen, was man sich gemeinsam aufgebaut hat, etc. etc. Da eine gleichmäßige Übertragung für zu sorgen. Das müssten im meisten Fall die Rechtsanwälte machen. Auch das ist möglich, auch wenn das Vermögen verteilt auf zwei Ländern ist. Also sei es in der Türkei oder sei es in Deutschland, auf beiden Seiten ist es möglich, das Vermögen auch aufzuteilen. Dafür gibt es dann meistens immer ein Gerichtsverfahren, weil das muss meistens

0: Peki geldik. Avukat Talha Barut'la birlikte canlı yayında sizler için buradayız sevgili dostlar. Gelen sorular var. Bir soru da diye yine gelmiş sevgili Talha. Önce boşanma davası ikinci aşamada mı mal paylaşımı yapılıyor? Doğru mu? Türkiye'deki mal varlığı için nereye dava açmak daha mantıklıdır diye sormuş dinleyicimiz. Bu da son soru olsun boşanma ile ilgili. Bunu da cevaplandıralım. Ondan sonra diğer sorularımıza geçelim.
1: Şimdi boşanma davası tabii sonuçlanmadan mal paylaşımına geçilmiyor. Çünkü boşanma kişiler hala evliyken mallar bir sayılıyor, ayrılamıyor. Ama biz genellikle şöyle yapıyoruz. Boşanma davasıyla beraber mal kaçırma durumları söz konusu oluyor. Biz boşanma davası açmadan daha hiçbir şey olmadan önce tedbir davası açıyoruz. Mallara tedbir koyduruyoruz.
0: Evet.
1: Böylece paylaşım olmasa bile mal kaçırmanın önüne engel teşkil etmiş oluyor ve ondan sonra boşanma davası devam eder. Çünkü boşanma davaları bazen çok uzun sürebiliyor. Özellikle Türkiye'de farklı iddialar varsa işte zina gibi ya da dayak, işte maddi manevi tazminat talepleri, nafaka talepleri derken dava yıllar

0: da sürebiliyor. Onun için bu arada yıllar içerisinde taraflardan biri mal kaçırmaya tevessül edebiliyor. Buna engel olmak için bizler tedbir davası açıp tedbir koyduruyoruz. Ondan sonra boşanma, sonra mal paylaşımı. Kısaca öyle cevaplayabiliriz.
1: Peki, teşekkür sorusuna. Ettik. Şimdi diğer sorulara geçeceğiz. Kerim'in kısa bir özetinin ardından.
2: Die Frage begleitet uns öfters bei Scheidungsprozessen. Wenn ein Scheidungsprozess durchläuft, wann wird das Vermögen aufgeteilt? Es wird alles eingefroren im Regelfall, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt. Und erst nachdem das Gericht entschieden hat, okay, verschieden, gibt es manchmal auch sogar noch Gerichtsprozesse extra für diesen Vermögensaufteilungsprozess, je nachdem, über wie viel man spricht etc. Da spielen ja auch viele Sachen immer mit rein. Hat der Mann vielleicht bei der Frau Gewalt ausgeübt etc. etc. Das sind so viele relevante Punkte, die da mit reinspielen, bevor ein Vermögen aufgeteilt wird.
1: Şimdi sevgili Talha, günlerdir ülkemizde konuşulan bir konu var. Çözüm süreci adı altında yeni çıkan bir yasa var ve bu yasayla birlikte Almanya'da bulunan insanları nasıl etkileyecek? Mesela buraya iltica başvurusu yapmış olanlar var. Yani bu yasanın buradaki yaşayan insanlara ne gibi bir getirisi, ne gibi bir götürüsü olacak sence?
0: Evet, şimdi söz konusu yasa mecliste kabul edildi fakat henüz yürürlüğe girmedi. Milli Güvenlik Kurulu'nun işte silah bırakıldığını tam olarak tespit edecek bir karara ihtiyaç var.
1: Evet.
0: O karardan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Hmm. Ondan sonra da insanların 6 ay içerisinde müracaat etmesi bekleniyor. Hmm. Konsolosluklara da müracaat mümkün. İnsanların Türkiye'ye gitmesine gerek de bulunmuyor.
1: Hmm.
0: Bu şekilde bu yasadan yararlanabiliyorlar ama sadece belli bir örgüt için çıkarılmış bir yasa bu. İşte PKK, KCK ve bağlantılı örgütler şeklinde çıkarılmış bir yasa. Şu an süre başlamadı. İnsanlar işte 6 aylık süre henüz başlamadı. Yürürlüğe girdikten sonra başlayacak. Buradaki insanları nasıl etkiler? Özellikle iltica süreçlerini çok ciddi etkileyeceğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü insanlar burada iltica süreçlerinde işte bu örgüt kapsamında ya da bu şekilde de burada müracaatlarda bulunabiliyorlar. Hani kişi diyor mesela ben örgüt üyesi değilim ama ben örgüt üyeliğiyle yargılanıyorum ya da işte iddia var ya da soruşturuluyorum gibi. Bu şekilde hakkında somut olarak takibat olan kişiler burada iltica oturumu alabilmekteler. Ama böyle bir yasa çıktığında tabii Almanya'da diyecek ki artık bununla ilgili bir sorun yok, uygulamaya da geçti, rahat rahat Türkiye'de gidip gelebiliyorsunuz deyip bu iltica oturumu verecekken vermeyecek bu sefer. Böyle bir durum olacak. Hatta bazı iltica oturumlu insanlar oturum aldığı halde Türkiye'ye gidip gelmişse bunu bile tespit ettiklerinde bu oturumu geri alıyor Almanya.
1: Direkt.
0: Yani kişi 3-4 senedir burada mesela oturumlu.
1: Evet.
0: Mesela geçen öyle biri geldi. Türkiye'ye bir sebepten gitmiş ve geri gelmiş.
1: Nasıl gidiyor ama? İltica eden bir kişi kaçak yolda gitmiş.
0: Şimdi şöyle yani. Kişinin yok kaçak da değil. Şimdi kişinin Türkiye'de herhangi bir adli takibatı yoksa bu kişi burada iltica etti diye Türkiye'ye gidemez diye bir kural yok. O da yanlış biliyor.
1: Evet.
0: Bazı ilticalı insanlar ben konsolosluğa bile giremem diye düşünüyor. Ya da Türkiye'ye gidemem diye düşünüyor. Hmm. Eğer Türkiye'de hakkınızda yasal bir takibat yoksa gidip gelebilirsiniz. Şimdi gidip geldiğinde de buradaki mantıkla çelişiyor. Çünkü burada ben Türkiye'ye gidemiyorum diyerek bu oturumu almış. Ben Türkiye'de sorun yaşıyorum diyerek bu oturumu almış. Ama gidip geldiğini kurumlar tespit edince bu sefer anhörung gönderiyor. Yani senin diyor oturumunu geri alacağım, savunmanı yap diyor.
1: Evet.
0: Bunu da nasıl tespit ediyor? İşte artık zaten dijital kayıt tutuluyor. Eskiden yurda giriş çıkış kayıtlara tutulmuyordu. Artık Schengen bölgesinde tutulmaya başlandı. Yani buradan tespit edebiliyor. Havalimanı polisi bunu bildirebiliyor. Ve insanlar bu şekilde de ben mesela bu sene 3-5 kişiyi gördüm. Öyle bana bir kağıt gösteriyorlar. İşte anhörung. Yani oturumluyum, yıllardır burada yaşıyorum ama bir memleketime gittim geldim diye böyle bir oturumun geri alınması durumuyla karşı karşıyayım diyor. Evet. Bu sadece Türkler için geçerli değil. Tabii Afgan da böyle, İranlı da böyle, Iraklı da böyle. Ülkesine gidip geldiyse bu oturumu burada riske girebiliyor. Tabii onun kanuni maddelerine göre aldığı oturum da önemli. Ama onlar ne yapabilir birazdan onu söyleriz ama genel olarak bu yasa buradakilerin bu iltica süreçlerini, iltica oturumlarını doğrudan doğruya etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Peki, özetliyoruz, sonra diğer sorumuza geçeceğiz.
2: Ja, also die zweite Frage unsererseits als große Frage in dem Sinne, wie wird sich das in der Türkei im Rahmen des sogenannten Lösungsprozesses verabschiedete neue Gesetz auf die in Deutschland lebende Menschen auswirken? Der offizielle Name des Gesetzes ist Gesetz zur Stärkung der nationalen Solidarität und der gesellschaftlichen Integration im Volksmund das Rahmengesetz am 5. August 2026 eingebracht, am 10. August im Parlament angenommen. Es ist im Endeffekt somit so, Verurteilungen bleiben bestehen. Das Gesetz setzt Ermittlungen, Verfahren und Strafvollstreckung für 5 Jahre bzw. 10 Jahre aus. Wird in dieser Zeit kein neues Terrordelikt begangen, wird das Verfahren eingestellt bzw. die Strafe als verbüßt angesehen. Was das jetzt genau für Menschen in Deutschland heißt, im Kurz gefasst, wenn der Türkei wegen genau dieser Delikte ein laufendes Verfahren, ein Verhandlungsersuchen oder eine rechtskräftige Verurteilung hat, könnte über die Aussetzung faktisch wieder reisefähig werden. Aber der Schuldspruch bleibt, es gibt zunächst keine Rehabilitierung und für Begünstigte ist ein politisches Bestätigungsverbot von 2 bis 3 Jahren vorgesehen. Die Aufhebung von Rechtsverlusten kann erst nach 2 bis 3 Jahren beantragt werden. Und Fakt ist, für die, die hier ein Asylverfahren am Laufen haben noch oder in dem Sinne hier erstmal nur geduldet werden, in Anführungsstrichen, bei denen kann es jetzt halt heißen, ja okay, guck mal, in der Türkei wurde das jetzt, ich sag mal, alles geklärt, du brauchst hier nicht mehr in Deutschland sein, du kannst jetzt wieder zurück in dein Land reisen und da auch wieder ganz normal leben. So wie es auch für ein paar Leute aus Syrien passiert ist, die mussten ja genauso zurück. Oder halt auch in anderen Ländern, wo der Krieg beendet war und wo dann Deutschland gesagt hat, okay, jetzt kannst du wieder ganz normal in ein Land reisen und da leben, denn es gibt keine Probleme mehr, beziehungsweise es gibt keine Strafverfahren mehr gegen dich. Und das kann jetzt bei den einen oder anderen natürlich auch passieren.
1: Peki, şimdi sevgili Talha, bu yasa tamamen yürürlüğe girdikten itibaren yararlanmak isteyenler ne yapmalı, ne zaman yapmalı sence?
0: Şimdi resmi gazete yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde yurt dışında yaşayan konsolosluklara, Türkiye'de yaşayanlar da idari birimlere, işte kaymakamlık, valilik gibi idari birimlere müracaatlarını yapabilirler. Ancak hiç hakkında soruşturması olmayan, adli takibatı olmayan insanların herhangi bir şey yapmasına gerek yok. İşte ben de aslında sempatizandım diyerek gidip orada herhangi bir ifşaatta bulunmasına gerek yok. Yani bu sadece adli idari soruşturma olanlar, yargılaması olanlar, ceza almış olanları ilgilendiren bir süreç. Bu kişiler müracaatını yaptıktan sonra beklemeye geçecekler. Tabii yasa değişik bir yasa. Çünkü bir erteliyor
1: örgüt,
0: aslında.
1: Bir de ama bir örgüt sadece bir örgüt üstünden çıkartılıyor. Doğru. Sadece PKK'lılar için çıkan bir yasa.
0: Doğru. Sadece aynen. Normalde genel normlar durumunda hani yasalar eşitlik kapsamında yapılır. Anayasanın 10. maddesi gereği. Ama burada belli bir örgüt üzerinden yapılmış bir yasa var. Sadece o örgütle bağlantılı olan suçlardan yargılananlar buna başvurabilir. Bunu nasıl ispat edecek? Tabii mutlaka hakkında bir soruşturma, kovuşturma olanlar ya da yargılaması olanlar bunu o yargılamayı göstermek suretiyle ispat edecekler ve ondan yararlanacaklar. Tabii bir ertelemeden bahsediyor yasa. Yani mesela süreç tamamen hemen beraat eder gibi değil de 15 yıl, 10 yıl soruşturmalar, kovuşturmalar, adli süreçler, infazlar ertelenir diyor. Yani onlar da tabii devlet de gözleyecek, bakacak. Yani bu tamamen gerçekten silah bırakılmış mı? Silah bırakıldıysa buna göre süreci ilerletecek ve 10-15 yıl sonra tamamen bu kişi aklanmış olacak, beraat etmiş olacak ama aslında o süreç hem zaman aşımı süresi de işlemeyecek. Yani 10-15 yıl geçecek ama ileride tekrar diyelim ki tekrar örgüt ortaya çıktı. Bu durumda her şey sil baştan sıfır alınacak. Yani onun için bu tamamen kökten de çözmüyor.
1: Evet, toptan bir çözüm görünmüyor o zaman şu anki görüntü.
0: Tabii devlet bakacak. Hatta şu an yasa çıktığında bile yani şartlı çıktı. İşte MGK onaylayacak. MGK risk görmeyecek. Evet, gerçekten silah bıraktıklarına inanmış olacak. Ondan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra da bir kesinlik şöyle yok. Yani erteleme maddeler hep erteleme üzerine. 10-15 yıl ertelenir gibi deniyor. Ama bu durum gerçekte böyle olmadı ortaya çıkarsa tabii her şey yine sil baştan başa dönebilir.
1: Evet.
0: Ama yine de bakıp görmek lazım şu anda.
1: Bekleyelim
0: biraz
1: diyorsun. Peki.
0: Evet.
1: Sevgili Kerim, bunu bir özetliyorsun. Ondan sonra bütün anneler için, bir de ayrıca Talha'nın annesi için güzel bir Candan Erçetin şarkısını çalacağız. Sonra burada olacağız. Sorunuz var ise sevgili dostlar, 0177 977 27 72'ye bir mesaj göndermeniz yeterlidir. Biz ilerleyen dakikalarda elimize gelmiş olan sorularla devam edeceğiz.
2: Ja, genau. Wir haben auch gerade eben nochmal darüber gesprochen, aber nochmal ins Detail zu gehen. Wie wirkt sich das auf das Asylverfahren aus, wenn diese Anträge angenommen wurden und die Betroffenen in der Türkei freigesprochen sind, beziehungsweise keine Probleme mehr mit der Türkei haben? Laufende Asylverfahren, BAMF und Verwaltungsgerichte entscheiden nach der Lage im Zeitpunkt der Entscheidung. Verbessert sich die Verfolgungslage für PKK-nahe Personen, kann das die Anerkennungsquote drücken. Ein Gesetz allein ändert die Lagebeurteilung aber nicht automatisch. Das braucht dann auch wirklich belastbare Kenntnisse für das Gericht. Bereits anerkannter Schutz, ein Widerruf ist möglich, wenn die Umstände, die zur Anerkennung geführt haben, weggefallen sind. Die Verhandlung muss aber erheblich und nicht nur vorübergehend sein, sodass die Furcht vor Verfolgung nicht länger begründet erscheint. Eine gerade erst beschlossene, noch nicht umgesetzte Regelung erfüllt diese Schwelle für sich genommen, aber noch kaum. Wer sich freiwillig wieder unter den Schutz der Herkunftsstaates stellt, Antrag beim türkischen Konsulat, neuer türkischer Pass, Reisen in die Türkei, riskiert ein Widerrufsverfahren unabhängig von der Lage in der Türkei. Genau das wäre bei einer Antragstellung nach dem neuen Gesetz über eine türkische Auslandsvertretung zu prüfen. Und ja, mal sehen, was natürlich in den nächsten Tagen noch oder in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren in der Türkei passiert in dieser Lage, beziehungsweise bei diesem Thema. All das wirkt sich dann halt auch dementsprechend aus, was in was in Deutschland bei Asylverfahren passieren kann. Auch das betrifft natürlich nur die Allgemeinheit. Einzelne Fälle müssen vom Rechtsbeistand immer geprüft werden und einzelne Fälle können natürlich auch immer einen anderen Ausweg finden beziehungsweise auch andere Lösungen haben. Das ist nur, ich sag mal, die allgemeine Rechtslage zu diesem Thema.
1: Şimdi Güler annemiz için bir şarkı çalacağız. Güler Barut için, Candan Erçetin. Onlardan biz sizlerle birlikte olacağız. Bütün annelere de bizden armağan olarak gelsin. Sorularla devam edeceğiz dönüşte sevgili dostlar. Az sonra buradayız. Annen dinliyordur inşallah. Tara.
0: Dinliyor.
1: Peki. Yani. Hadi bakalım. Ellerinden öperiz.
2: Eine ganz kurze Musikpause. Das Lied geht an alle Eltern da draußen, beziehungsweise an alle Mamas da draußen. Und vor allem an die Mama von Talha Barut, denn er hört, die Mama hört gerade auch zu. Deswegen hier das Lied von Candan Erçetin mit Annem.

0: Bütün annelerin ellerinden öperek Güler Barut annemize bu güzel şarkıyı gönderdik. Tabii ki şimdi İrfan Barut baba da bekliyordur. Bu adam benim babamı da ben ona birazdan çalıp göndereceğim. Kerim bir taraftan yükledi bile şarkıyı. Sevgili Talha, biraz konuyu değiştirmek istiyoruz. Şimdi dünyada enflasyon oranı en yüksek ikinci ülkeyiz. Bildiğim kadarıyla Venezuela var. Venezuela'dan sonra Türkiye var, değil mi? Şimdi bu kadar yüksek faiz ortamının olduğu bir yerde insanlar sence yatırımlarını nasıl değerlendiriyorlar? Bir de mesela Türkiye'de bir konut krizi var, konut krizi var diyorlar. Bu arada konut alım fırsatı doğuyor mu bu faizlerin yükselmesiyle, senin yani gördüğün kadarıyla?
1: Evet, şimdi yani konutlar konusunda hep böyle bir dönem oluyor. Bu dönem sırasında konut yükselmiyor. Yani ciddi bir yükseliş kat etmiyor. Ama ondan sonra o döngü değiştiğinde öyle bir yükseliyor ki birden bakıyorsunuz 1 ise 2 oluyor, 2 ise 3 oluyor. Böyle bir yükselme oluyor. Şimdi biz uzun süredir konutların reel olarak yükseldiğini görmüyoruz. Yani 2-3 yıldan beri özellikle
0: Seçimden sonra
1: hükümet değerli Türk lirası politikası güttü. Yani Türk lirasını değerli kılmak için faizleri yükseltti. Şimdi insanlar ne yaptı? İşte ya ben zaten kiraya versem 40 bin lira 30 bin lira kira alacağım. Onun yerine bankaya yatırayım 70-80 bin lira faiz alayım. 50-100 evet. bin lira faiz alayım diyerek konuta yönelmediği gibi bazıları konutunu sattı, faize park etti paralarını. Evet. Ama biz bu senaryoları geçmişte de gördük. Yani mesela 2002 yıllarını hatırlıyorum, 2003 yıllarını hatırlıyorum. %100 faiz verilen zamanlardı. İnsanlar faizde park ediyordu paralarını. Oradan tatlı tatlı faizden tabii, paralar geliyordu. Tabii. Ya ben ne işim olur emlakla, ne işim olur konutla diyorlardı.
0: Tabii. Ama sıcak para geliyor yani, çünkü akıyor o
1: ama
0: anda.
1: 2004 yılında faizler düştü, emlak, konut bir fırladı ama öyle böyle değil. Yani çok acayip yükseldi. Ve insanlar baktı ki ya bizim elimizdeki para, bankanın bize verdiği para enflasyon oranında ancak paramızın değerini koruyor ya da korumuyor. Evet. Yani çünkü bankada para kazanıyor. Banka sana para, bankalar en büyük kapitalist sistemin en büyük tüccarlarıdır.
0: Paradan para kazanıyor.
1: Yani o daha çok kazanıyor ki sana onun bir kısmını veriyor. Evet, yani sana verdiği para aslında enflasyon oranında bile paranı korumuyor.
0: Evet.
1: Ama insanlar buna yanılıyor. Faiz alarak ya ben çok iyi kar ediyorum diye düşünüyor. Ama bir döngü geliyor ki bir bakıyor fiyatlar her şeyde 2-3 kat yükseliyor. Elindeki parayla beraber kişi bakıyor ki ben faize rağmen artık dün aldığımı bugün alamıyorum gibi bir duruma geliyor. Benim kanaatimce de şu anda öyle bir süreç yaşıyoruz. Evet, konuta pek rağbet yok. Rağbet olmadığı için
0: çünkü tatlı faiz var.
1: Evet, tatlı ama, faiz var. Ama şöyle, yani gelecek sene bir seçim öngörülüyor. Seçimler geldiğinde faizlerin düşürülmesi gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanı çıkıp şimdi derse ki Maliye Bakanı'na hadi bakalım biraz düşürelim.
1: Evet.
0: Naslar şeyler araya girdiği zaman ne olacak? O zaman emlak almış olanlar karlı çıkacaklar. Aynen. O faizde olanlar diyecekler ki ne oldu, bizim paralar gitti eridi.
1: Kesinlikle, ama bizler ne yapıyoruz? Hep herkes bir yöne yöneldiğinde biz de o yöne yöneliyoruz. Herkes konut aldığında konut almak mantıklı değil. Yani konut herkes almadığında, yönelmediğinde siz daha uygun fiyatlarda, pazarlıkla daha uygun şartlarda alabilirsiniz. Bana göre de tam konut alma zamanı şu anda. Çünkü bugün aldığımızı seneye alamayacağız bu fiyatlara, faiz üzerine gelse dahi.
0: Okey, bunu bir çevirelim Kerim. Ondan sonra yine bu biz yurt dışında yaşayanlar konut hakkında ne yapabiliriz onu konuşacağız.
2: Ja, jetzt eine richtige Frage. In der Türkei und weltweit herrscht eine Hochzinsumfeld. Wie legen die Menschen ihr Geld derzeit typischerweise an? Es ist so, dass viele einfach das Geld meistens rumliegen lassen. Das ist das, was man, ich sag mal, im schlimmsten Fall machen kann eigentlich. Denn das Geld wird von Tag zu Tag eigentlich immer weniger wert. Der Leitzins bleibt derzeit bei 37% er ist unverändert, aber in der Theorie ist das eigentlich ein gefälschter Zinswert, der wird einfach gar nur, ich sag mal, runtergedrückt. Die Jahresinflation im Juli betrug in der Türkei 31%, aber auch das ist eigentlich nicht der reale oder die reale Inflation, das ist die Inflation, die weggedrückt wird, in Anführungsstrichen. Daraus folgt natürlich auch, ich sag mal, dass die leere Einlagen gerade wegschmelzen, dass immer mehr verkauft wird und dass der Lira auch gerade sehr gedrückt wird. Also auch der Lira-Wert ist gerade nicht der Wert, den eigentlich Lira nur noch wert ist. Also das wird alles gedrückt, es wird mehr Geld gedruckt und es wird mehr Gold verkauft, also aus den Einlagen, die die Türkei hat. All das bedeutet, dass eigentlich jeder Tag ein Tag ist, wo vor allem die Menschen, die in der Türkei leben, eine Chance haben, irgendwo was Gewisses zu kaufen. Denn nur so hält das Geld einen Wert. Das Geld, was auf dem Konto liegt, verbrennt alles eigentlich nur, was man hat. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit dem Geld irgendwas macht. Das heißt nicht, dass sich das jeder leisten kann, aber der sich das leisten kann und der das Geld herumliegen hat, der soll es bitte nicht rumliegen haben, sondern vielleicht in Gold investieren oder halt sich was kaufen. Also es gibt gerade ist jeder Tag ist immer der beste Tag, gerade was zu kaufen, denn der nächste Tag wird dann nicht immer nur schlimmer und ich sag mal, die Wirtschaft geht immer mehr den Bach runter.
0: Sevgili Talha, istersen İrfan Barut amcamıza Fatih Kısaparmak'tan bu adam benim babamı, aynı zamanda Hulusi Üstüner abimiz bizi dinliyorsa ona da armağan olarak gönderelim. Sonra ben iki soruyu bir yere bağlayıp soracağım. Bitirişe kadar şarkı çalmadan bu konu üstüne konuşalım, olur mu?
1: Tamamdır.
0: Hadi geliyoruz sevgili dostlar. Fatih Kısaparmak bu adam benim babam diyor. Ardından buradayız.
2: Ja, jetzt haben wir schon ein Lied für die Eltern, für die Eltern angefangen, und zwar für die Mama. Und jetzt machen wir weiter mit dem Vater und kommen danach wieder für euch zurück. Es heißt, für euch dranbleiben.

0: Peki zamanı iyi değerlendirelim mi? Fatih kısa parmağı her zaman dinletiriz. Bütün babalarımıza armağan olarak gönderir sevgili Talha. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz bu çözüm süreci ile ilgili olayla ilgili burada iltica olayları var biliyorsun. Bu ilticalardan onlar bayağı bir böyle düşünceliler. Ne olacak?
1: Aslında onların birçoğu bu süreci istemiyor. Çünkü düzenleri bozuluyor. İltica süreçleri daha karara varmamış olanlar da oradan etkilenecek.
0: Evet.
1: Karar çıkmış, oturum almış olanlar da yine etkilenecek ama onların avantajı şu. Elinde oturum kağıdı olmuş olan ve bunu zaten hak etmiş olan kişiler bir an önce başka statüden oturum hakkı kazanmaya baksınlar. Mesela İltica oturumundan aile birleşimi oturumuna geçebilir. İltica oturumundan başka oturum statülerine geçebilirler. Hani bunun yaparlarsa, iltica oturumundan çıkarlarsa o zaman bu yasanın onlara direkt oturumlarına verecekleri bir zarar olmaz.
0: Evet.
1: Ama yine de tabii bu şey demek oturum almış olanları hemen burası alıp sürecek anlamına gelmiyor. Evet. Sadece insanların buna hazırlık yapması lazım. Çünkü şu an benim tahminim 6 ay ile 12 ay arasında bir süreç var. Hı. Bu süreci iyi değerlendirirlerse buradaki oturum haklarını başka maddelerden güvence altına alabilirler.
0: Peki. Şimdi Kerimciğim kısa özet ardından bağlayış sorumuzu geleceğiz.
2: Das Asylthema birgt natürlich auch viele Fragen mit sich. Da fragen zum Beispiel auch einige Zuhörer, inwiefern es dann auch möglich ist, dass wenn man jetzt, ich sag mal, Asylverfahren durch das Verfahren mit der PKK in der Türkei zum Beispiel was hatte und deswegen nach Deutschland gereist ist und deswegen auch die Asylerlaubnis bekommen hat, dass man halt diese Begründung austauschen müsste. Bedeutet, wenn man halt wie ich durch die PKK, ich sag mal, den Asylverfahren hat oder immer noch am Laufen ist oder auch dadurch das Duldungsverfahren hier erlaubt ist, muss man die Begründung wechseln, damit das auch wirklich nicht dazu führen kann, dass man wieder zurück muss im schlimmsten Fall. Aber auch das muss in Einzelfällen geprüft werden.
0: Peki, bugün günaydın mesajlarını okumuyoruz. Çünkü bu yayının tekrarını da sizlere bir kere daha dinletmek istediğimiz için yapıyoruz sevgili dostlar. Şimdi sevgili Talha, bizler yurt dışında yaşayan insanlar olarak işte düşünüyoruz arada. Ya Türkiye'de bir yatırım yapsak, işte bir konut alsak ama herkesin de böyle kafasında bir soru. Ya işte gidiyoruz ev alıyoruz ama ondan sonra o evi kiraya veriyoruz. Kiracılarla uğraşmak istemiyoruz. Ya yani ne yapmak gerekiyor kiracılarla uğraşılmaması için? İlk önce bunu sorayım sana.
1: Ya şimdi biz yıllardır şöyle yapıyoruz. Şimdi kişi yurt dışında yaşıyorsa ve kiracıyla uğraşmak istemiyorsa bizim orada hani burada Verwaltung şirketleri olur ya bizim orada bu şekilde takip şirketimiz var. Kiracıyla alakalı enflasyon oranında yükseltilmesi, herhangi bir sıkıntı olduğunda çözümlenmesi, sözleşmelerin yenilenmesi veya kırık çıkık bir şey olduğunda onun yaptırılması vesaire. Mesela bu noktada bir Verwaltung şirketiyle anlaşabilir. Bunu başkası idare edebilir. Kendisi bu noktada bir şeyle uğraşmamış olur. Çünkü yurt dışında olmak Türkiye'deki kiracıya şöyle bir rahatlık veriyor. Nasıl olsa buradan uzakta, nasıl olsa anlamaz. İşte bir şey kırıldığında ben onu 1 lira yaptırayım, 5 lira yazayım, kiradan düşeyim gibi bir noktaya geliyor. Ve bazı ev sahipleri diyor ki ya ben diyor kiracıdan illallah ettim, evi sattım diyor. Hatta benim bir müvekkilim var İzmir'de 2 tane evini yok pahasına satmış. Şu anda 2 evi var onunla mesela biz ilgileniyoruz. Ya diyor ben bilseydim böyle bir sistem olduğunu ben o 2 evi de yok pahasına satmazdım. Tamamen kiracılara kızdım, yok pahasına sattım diyor, pişman da oldum diyorlar. Hakikaten yani normalde Türkiye'de kiralar güzel kira evler, daireler güzel kira getirebiliyor. Tabii lokasyonuna göre de değişiyor ama güzel kira getirebiliyor ama düzgün yönetebilirseniz, düzgün yürütebilirseniz, ev sahibi haklarınızı düzgün kullanabilirseniz bunu da profesyonellere bırakabilir insanlar. Çünkü karşısında bir avukat gördüğünde ya da bu işten anlayan birini gördüğünde kiracı istediği gibi at koşturamıyor. Ev sahibinin de tabii ki enflasyon oranlarında artış yapma hakları var. Yeri geldiğinde çıkarma hakları var. Tabii bunu da kiraya vermeden önce de biz bizim yaptığımız kira kontratları olsun, tahliye taahhütleri olsun sağlama alıyoruz ve bu şekilde yürütüyoruz. O zaman kiracı da kendini çok böyle sağlam da hissetmiyor. Genellikle kanunlar ev kiracıdan yanadır. Ama ev sahibi kağıt küreğini sağlam yaparsa kiracı karşı tarafın gücünü anlar, buna göre hareket eder.
0: Kerim, kısaca özetle Yılmaz Kocaman'dan bir soru gelmiş. Onu da soralım. Ondan sonra veda zaten.
2: Jemand im Ausland möchte aber in der Türkei eine Wohnung investieren, ohne sich mit Mietern herumzuschlagen. Was sollte diese Person tun? Im besten Fall eine professionelle Hausverwaltung, also die Mietersuche betreibt, Mietinkasso, Reparaturen, Nebenkostenabrechnung gegen Honorar, üblich ist eine Monatsmiete pro Jahr oder ein Prozentsatz der Miete, dazu zwingt eine notarielle Vollmacht, die man beim türkischen Generalkonsulat in Hamburg ausstellen kann. Das ist eigentlich immer die beste Variante, denn sonst muss man echt oft in die Türkei reisen und auch wieder zurückreisen etc. etc. Das sind dann auch viele Sachen, wo man sagt, das ist dann auch viel Arbeit, was man sich auch macht und nur damit man da, ich sag mal, jemanden eine Miete gibt. Vor allem muss man auch immer dafür sorgen, dass die Leute die Miete auch zahlen. Und das ist in der Türkei leider ein ganz großes Problem. Durch die wirtschaftliche Lage in der Türkei sind hier und da Leute auch gar nicht in der Lage, die Miete zu zahlen, kommt dann rein und dann hat man halt einen Mieter, der die Miete nicht bezahlt. Das ist in der Türkei sehr oft leider der Fall. Und dementsprechend ist es wichtig, mit einer Hausverwaltung am besten zusammenzuarbeiten und das halt auch dann dementsprechend, genau, am besten davon halt auch sich fernzuhalten, sich selbst oder das selbst zu verwalten. Es gibt viele Leute da draußen, hat der Anwalt gerade erzählt, die das selbst verwaltet haben und am Ende das Haus verkauft haben oder die Wohnung verkauft haben, weil sie gar keinen Bock mehr hatten, mit den Mietern über diese Sachen noch zu sprechen. Und das ist genau das, was man damit verhindern möchte.
0: Sevgili Kerim, şimdi Yılmaz Kocaman WhatsApp'tan yazmış. Günaydın hepinize, hayırlı yayınlar. Benim avukat bey bir sorum olacaktı. Mümkünse cevaplayabilir mi demiş. Ben üzerimdeki iki dairemi iki tane oğluma satış yaptım. Yani ileride paylaşımda problem çıkarmasınlar diye. Belediye raiç bedeli 685 bin TL'den. Ama ben 1 milyondan satış yaptım. Şimdi bana maliyeden mektup geldi ve ben daireleri düşük gösterip vergi kaçırmışım. Düzenlenmesi için aileye gitmem. Bu konuda ne yapabilirim diyor. Oğullarımdan para almadım daire için. Hesabıma herhangi bir para giriş çıkışı olmadı. Üzerimde ileride problem yaşamasınlar diyerek satış yaptım. Bu konuda avukatın bana cevabı ne olur diyor.
1: Evet, şimdi eskiden bu tür düşük göstermeler sorun olmuyordu. Hatta herkes düşük gösteriyor, evet. Türkiye'de. Yani hiç, evet, kimse gerçek değerinden neredeyse göstermiyor. %90 ben böyle gördüm hep. Yalnız işte maliye gerek yapay zekayı kullanarak gerekle farklı parametreleri kullanarak artık bu şekilde evlere mektup gönderiyor ve binlerce insan evine bu şekilde Türkiye'de mektup gitti. Şimdi orada tabii aldığı yer nasıl bir yer, maliyenin elinde nasıl bir şey var bilmiyorum ama geçen de mesela benim bir dosyam vardı. Ben önce maliyeden dosyayı inceledim. Aynı sitede hakimlere, savcılara satış yapılmış ve o hakim savcıların aldığı fiyatı ellerinde var. Onu parametre olarak kullanıyor. Sen diyor düşük satmışsın çünkü oradan alan şu hakim savcı loj vakfından alanlar şu kadar almış gibi. Muhtemelen maliyenin elinde bir parametre vardır, ona göre yapıyordur. Evet. Benim ona tavsiyem bunun aslında satış göstermesi de yanlış. Bir insan çocuğuna satmıyorsa satış göstermeyecek. Bu muvazalı işlem oluyor. Hani bunun miras kapsamında bir paylaşım olduğunu, ondan dolayı bedellerin bu şekilde olduğunu izah etmesi gerekiyor ama bunu kendi kendine yapmasın. Ya bir avukatla ya bir iyi bir mali müşavirle hareket ederse ceza çıkmaz kendisine.
0: Peki Talha'cığım, çok teşekkür ederiz. Yine vaktin olduğu bir gün programımıza bekleriz. Sorularını cevaplandıramadığımız dinleyicilerden zaman yetersine de özür dileriz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Kerimciğim, biz vedamızı yapıyoruz. Sıra sende.
1: Ben davetten dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın.
2: Ja, eine Zuhörerfrage. Ich hätte eine Frage an den Herrn Anwalt. Ich habe zwei Wohnungen, die auf mich eingetragen waren, an meine zwei Söhne verkauft, damit es später bei der Aufteilung keinen Streit gibt. Der von der Gemeinde festgesetzte Wert lag bei rund 685.000 türkische Lira und ich habe die beiden Wohnungen für 1 Million Lira verkauft. Jetzt habe ich einen Brief vom Finanzamt bekommen. Ich hätte die Wohnungen zu niedrig angeboten und Steuern hinterzogen. Ich müsste zur Korrektur beim Finanzamt vorsprechen. Was kann ich tun? Ich habe von meinen Söhnen kein Geld genommen. Es gab keinerlei Zahlungseingang auf mein Konto. Ich habe nur direkt überschrieben, damit sie später keine Probleme haben. Das muss natürlich dennoch nochmal geprüft werden von irgendeinem Anwalt, denn das sind jetzt einfach nur allgemeine Angaben, die man machen kann. Das muss man gucken. Also im Endeffekt kann das als Schenkung gelten, vor allem wenn dann kein Geld geflossen ist. Auch das, deswegen muss das nochmal geprüft werden. Im Endeffekt kann man da keine richtige Aussage zu treffen. Es gibt drei Ebenen. Man muss erstmal gucken bei der Grunderwerbsteuer, dann muss man gucken, ob das wirklich ein Kauf war oder ob das vielleicht nicht als Schenkung galt, weil kein Geld geflossen ist. Und damit ist halt auch bei der Ebene 3 das Ziel womöglich verfehlt. Man muss gucken, man muss sich den Brief genau anschauen, dann muss sich ein Anwalt das ansehen. Dafür muss man einfach einen unabhängigen Anwalt am besten dazu ziehen. Das ist keine Frage, die der Anwalt jetzt hier live beantworten kann. Wie gesagt, das muss man einen unabhängigen Fachanwalt für türkisches Recht im besten Fall abgeklärt werden. Damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merda Baumburg, morgen mit der lieben Helen zusammen. Ich und Helen sind morgen wieder für euch live, also auch nicht gerne vergessen, morgen uns zuzuhören. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir freuen uns unfassbar, wenn ihr uns morgen zuhört. Ansonsten hören wir uns wieder am Montagmorgen Punkt um 9 Uhr hier auf Tide Radio bei Merda Hamburg auf Radio und auch zeitgleich auf Radio Merda oder auf den verschiedensten Social Media Plattformen. Einen schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüss.

0: da ya.
1: Ne demek abi, sen başımızın tacısın, seni çok seviyoruz.
2: Selam Arif abi, Trabzon'dan Ahmet ben. Eşim seni dinlememi yasakladı. Sapıtıyorsun diyor. Ama bence kıskanıyor.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne iç.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
2: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
8: Kırpık adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
9: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
3: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
12: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz. Radyocu geldi hani. Evet abi. Dostlar, bugün de sizlerle birlikteyiz. Bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz. Dinleyiniz, kurban olduklarım, dinleyiniz. Üstelik de beleş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eve gelsem en az 5000 lira alırım abi. Ama burada beleş. Oğlum başlar başlamaz yine para. Yok be kurban olduklarım, vallahi söylüyorum. Bedavaya gelirim, seviyorum çünkü sizi. Yine programa girmeden önce gelen mesajlara baktım. Vallahi söylüyorum ya. O kadar böyle övgü dolu mesajlar var ki gençlik ara ara şunu hissediyorum. Birileri beni övünce gerçekten söylüyorum. Diyorum herhalde benimle dalga geçiyorlar yani. Teşekkürler klavye kahramanı arkadaşlarımız. Yine çok güzel şeyler yazmışsınız. Vallahi söylüyorum. Ama yazdıklarınızı okuyup kendimi şımartmayı düşünmüyorum yani. Okumayayım. İyi ki oradasınız kurban olduklarım. Biz zaten biliyorsunuz sizlerle ayrılmaz ikili olduk. Canım kardeşim. Sevgili dinleyenler biz sizden ne var? Tom'la Jerry gibiyiz. Kurban olduklarım ehliyetle ruhsat gibiyiz. Hakikaten söylüyorum. Etle tırnak gibiyiz derler ya. Evet abi ya. Biz dinleyenlerimizle böyleyiz. Gençlik ilk defa denk gelenler varsa. Kemik kadroyla, sessiz kahramanlarımızla. Etle tırnak gibiyiz baba. Başka ne gibi örnekler verebiliriz ya? Dur bakayım. Sevgili dinleyenler biz sizde var ya. Ali topu tut, ışıl, ılık, süt iç gibiyiz. Yani şimdi... Genç nesil neden bahsettiğimi bilmiyor da yaşı belli bir yere gelmiş olanlar mutlaka biliyorlar. Okul fişleri vardı hatırlıyor musunuz? Böyle fişler vardı ya. Ali topu tut. Ali topu tut eyvallah da ışıl ılık süt iç diye bir şey vardı. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bak bizim sınıfta ışıl diye bir kız vardı. Ben hep ona özel, o fişin ona özel yapıldığını düşünür çok kıskanırdım yemin ediyorum. Tabii canım. Vay be ne günlerdi. Bak bilenler mutlaka biliyorlar. Bir tane bir fiş vardı benim en sevdiğim fişlerden birisiydi. O da şuydu. Biroğlu ablan evi süpürmüş mü cümlesini içeren böyle bir fiş vardı. Valla hiç unutmuyorum abi. Biroğlu ablan evi süpürmüş mü? Şimdi böyle kitap vardı. Camdan bakan bir çocuk işte. Odayı süpüren bir abla. Ve camdaki çocuğa işte bu soruyu soran bir abi. Böyle gözünüzde canlandırın tabii canım. Abimiz soruyla Biroğlu'nun ablasına malum biliyorsunuz asılıyordu yani. Tabii canım. Velhasıl... Ay be ne güzel günlerdi ya. Ne vardı başka abi? Ali Bak vardı. Onu çok bariz biliyoruz. Ali Atabak vardı. Emel Eve Gel vardı. Işıl ılık süt iç. Bak bunu hiç unutmuyorum. En güzelini söyleyeyim mi? Atatürk seni çok seviyoruz vardı abi. Evet abi. Bir zamanın okul fişleriydi bunlar. O dönemdeki Ali'ler... Bak bir şey söyleyeceğim. Ali Atabak'taki Ali muhtemelen şu anda herhalde ganyan bağıydı abi. Işıl ılık süt de valla Işıl herhalde ılık süt dışında muhtemelen bu aralar aslan sütü içiyor olabilir yani. Hala yok değil mi şu anda? Ha? Vay be. Ne günlerdi. Gençlik. Kurban olduklarım. Bak bunların hepsi hakikaten şöyle diyorum. Bir dinozorun anıları. Tabii canım. Ne günler, ne günler. Dur dur. Vallahi yaşlandığımı hissettim. Şöyle bir of çekmem lazım. Oh çekip de rahatlamam lazım. Gerçi hoş. Bir şey söyleyeyim mi? Göğsümdeki sıkışmanın geçmesi için sanırım şöyle bir 3-5 saat abi benim bir oflamam lazım yani. Dur oğlum dur. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkart. Canım kardeşim, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Gençlik, bütün esnaflarımıza hayırlı işler. Bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız süper güzel günlerden birisi olur inşallah. Kendi adıma da böyle olsun ya, ben de bugün hakikaten söyleyeyim. Çünkü son zamanlarda süper bir ikilem içerisindeyim. Zengin miyim ya da fakir miyim? Soruyorum kendime, diyorum oğlum zengin misin? Diyorum hayır. Fakir misin? Diyorum oğlum hayır. Yani onu da şuradan çıkartıyorum. Diyorum ki bak param var diyorum, şunu alayım diyorum. Sonra diyorum ki boş ver ya, para gitmesin deyip duruyorum yani. Böyle bir ikilem yaşıyorum. Dolayısıyla zengin miyim, fakir miyim ben de bilmiyorum yani. Ne diyorduk? Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceklerimiz elbette belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım. Aman dikkat, aman dikkat. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin genç. Tabii canım. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Bunları mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Elbette bugün de biz hazırız. Canım kardeşim, sen de hazırsan artık başlayalım.
13: Arif Reis, Kırklareli'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Eğkilini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
14: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
15: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
16: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni, anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: 全 Showtime. Çiçeğim hakikaten söylüyorum. Teşekkürler gençlik. Mehmet Ali abimizin söyledikleri ne kadar keyifli, ne kadar güzeldi ya.
1: Arif'im kurban olduğum içinden geldi söyleyeyim bari. Sen iyi ki varsın, seni iyi ki tanımışım. Seninle gurur duyuyorum. Böyle bir kardeşim olduğu için seninle gurur duyuyorum. Nice mutlu yıllar diyorum. O yüzünden gülücükler eksik olmasın canım kardeşim. Kolay gelsin.
0: Cümlemizin inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Hani seninle gurur duyuyorum dediği için söylüyorum. Bir aralar bütün herkese söylediğimiz böyle bir slogan vardı. Hatırlıyor musunuz? Türkiye seninle gurur duyuyor diye. Yavrum Survivor'dan dönen Nihat Doğan'a bile hakikaten şey yok. Havalimanında bunu söylediler ya. Benim için anlam ve önemini o anda yitirdin. Dur. Anlatırım. Canım kardeşim öncelikle ya bilenler mutlaka biliyorlar. Programda çok da faal bir şekilde kullandığımız elbette Arif Güven Show All Time WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Hadi bir daha. 0530 071 43 55. Malum Arif Güven Show All Time WhatsApp numarasıdır. İlerleyen dakikalarda elbette günün konusunu vereceğiz. Bolca bu numarayı kullanacağız. Başka Instagram'ı faal bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Instagram adresimiz malum Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Canım ciğerim Twitter @Arif Güven. Şimdi yoklama, şimdi mesajlar. Baba başlayalım hemen şöyle. Buyurun. Kırklar elinden selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum. Teşekkürler. Ordu Ünye bizimle birlikte eyvallah. Silifke canım Silifke. Mardin'im olmazsa olmazım elbette. Adana'dan selamlar. Bir de fotoğraf yollamış şu anda muhtemelen seyir halindeler. Kazasız belasız cezasız gençlik biliyorsunuz. Bu ne gülücük gülücük gülücük. İyi yayınlar. Gün sayıyoruz. Ay kurban olurum ya. Belçika'ya selam olsun. Bu ne dur bakalım. Diit Cam ailesi olarak iyi yayınlar Arif Baba. Reklam olmasın diye söylemiyorum ama Erzincan'da

0: Benim kardeşim, sevgiler saygılar, kurban oldum. Londra merhaba, merhaba. Konya Karaman. Bu ne, dur bakayım. Nazilli, eyvallah. Çorum'dan selamlar, bu üçüncü mesajım. Evet, sonuç. Üçüncü de sadece Çorum'dan selamlar yazmışsınız. Biz de muhtemelen okumuşuz zaten. Teşekkürler. Nevşehir, olmazsa olmazımız. Eskişehir'den selamlar patron. Kurban oldum, teşekkürler. Bu ne, dur bakayım. Ömer'im. Sevgili Osmanlılar, orada mısınız? Arif Paşa tahta çıkıyor Almanya'dan, sevgiler. Arif Paşa. Allah Allah, bu ne? Doğaya günaydın. Kediye, kuşa, ağaca, çiçeğe, aya, güneşe. Günaydın. Kızılderili şefi tıttır zıt uçan karta. Bu yılan fotoğrafı ne çiçeğim? Bir açıklama. Çandarlı burada. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun, bir fotoğraf var. Sen geldiysen bir keyif. Oo kardeşim benim. Yayında söylemeyelim. Merhabalar. Bu arada dün hani en son konuştuğumuz konulardan birisiydi. Dedik ki Belçika'da işte çok böyle hayvanlara zulümle ilgili ağır şartlar var. Ağır yaptırımlar var, cezalar var. Onunla ilgili bayağı bir programın sonunda bekledim ama ses kaydı gelmediği için sonrasında gelmişti. Dur bak.
1: Arif abi. Heh. Haberlerden aynı okuduğun gibi abi. Burada yani bir hayvana eziyet etmek veya öldürmek gerçekten çok ağır cezaları var. Yani insan öldürmeyle aynı seviyede. Şöyle bir güzelliği var Belçika'da, bir tane sokak hayvanı göremezsin, bulamazsın. Ya sahiplendirilmiştir ya da barınaklarda özel olarak bakılır abi. O sebepten dolayı inşallah bu tür ağır cezalar bizim ülkemize de gelir. Gelmediği süre zarfı içerisinde işte gördüğümüz gibi Antalya'da olsun, başka yerlerde olsun hayvanları öldürüp kaçıp gidiyorlar. Evet. Yani bu cezaların orada kesinlikle ağırlaşması lazım. Yoksa mümkün yok abi. Bizim ülke ağırlenmez, adam olmaz bu konuda. Çok üzgünüm. Sevgiler saygılarımla 139 Nevzat kardeşim.
0: Nevzat'ım, ben tabii ki de hani yayın sonrasında bu ses kaydı geldiği için dinlemiştim ama dinleyenlerle de paylaşmak istedim. Canım ciğerim, kurban olduğum, buradayız olabildiğince tabii ki de relax.
2: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
3: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
4: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
5: Selamünaleyküm. Sesini duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir, Manyas, Kızıksa.
6: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
7: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
8: Selam Arif. Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

0: Selam Arif abi. Adıyaman Yılmaz Atacan ekibi olarak takipteyiz.
1: Selam Arif abi. Arabayı çalıştırmadan senin programı açan tek insan ben miyim diye merak ediyorum.
2: Selam Arif Güven.
3: Selam Arif.
2: Trafikteyiz.
3: Nevşehir'den takipteyiz.
2: İyi yayınlar.
4: Merhaba Arif Bey, biz Nevşehir Belediyesi taşeron işçiler olarak seni dinlemeye ve takip etmeye de devam ediyoruz.
5: Arif Güven, Showtime.

0: Arif abi, ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
1: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun.
2: Arif Güven.
3: Selam Arif abi, Gebze'nin içinde dört deniyorum abi, hiçbir yere gidemiyorum.
4: Selam Arif, şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
5: Selam Arif, adamın dibisin, dibi dibi.
6: Selam Arif, şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.

0: Yapıştır bir Arif Güven Show sen. Ardından bir siren sesi. Sonra bir havuza atlayalım. Ortaya böyle bir karışık yapalım. Çünkü ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Kurban olduklarım sebep. Sebebi şudur. Arif Güven akşamlar olmuş. Bademi şimdi radyo programına hepiniz hoş geldiniz. Hani derler ya, kafamın içinde hakikaten söylüyorum. Gençlik filler şu anda halay çekiyor. Hortumlarıyla birbirlerine bağlanmışlar, halay çekiyorlar abi. Vallahi söylüyorum. Bakalım hala mesajlarımız var. Alo, geldim buradayım abi. Hüseyin 35, kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Bakayım. Bizim sokaklar köpek dolu, zarar vermiyoruz. Tabii ama onlar bize saldırıyor. Ne yapalım abi? Belediye veterine barınağına söyledik, kısırlaştırdılar. Önlem alındı denildi. Bununla ilgili bir hikaye var, fıkra var biliyorsunuz değil mi? Kardeşim ısırıyoruz diyor, ısırıyoruz. Gerisini getiremiyorum. Bu ne, dur bakayım. Ha, bu yılanla ilgili ya, koca bir yılan fotoğrafı var. Sabah bahçedeydi. Herkes civciv sever. Bütün hayvanları sevmek iyidir anlamında. Yok be kurban oldum. Ben çok tırsarım abi. Hakikaten söylüyorum. Yani bütün hayvanları severim ama hepsini değil. Amsterdam, Remzi, seninleyiz abi. Kulaklıklar kulağımda. Ey kurban olurum. Bak biz dinleyenlerin neredesin diye soruyorduk abi. Demek ki dinleyenlerimizin kulaklarındayız. Tabii canım. Neredeyiz? Bu bakayım. Ya Arif Güven, sen yoklamada beni niye söylemiyorsun? Erzincan'dan Metin, saygılar. Söyledim, kurban oldum, söyledim. Bakalım. Hatay Antakya'dan selamlar. Buradayız her zamanki gibi. Çok çok teşekkürler. Londra Hüseyin, buradayım abi. İlk defa yollamış. Hüseyin hoş geldin. Selamlar. Karaman'dan servis şoförü Ramazan. Ramazan küçük hatta. Çok çok teşekkürler. Gençlik bir dünya mesaj var ya. Yoklama. Çanakkale Biga. Eyvallah kurban oldum. Uşak'tan selamlar abi. Manavgat kurban oldum. Sibel'im çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sürekli mesaj oluyorlar. Hastanedeler. Bütün sağlık çalışanlarımıza buradan çok çok teşekkür etmiş olalım. İyi ki varsınız. Balıkesir, Bandırma. Eyvallah. Bilecik. Yozgat. Bu ne? Dur bakayım. Sadece seyir halinde çekilmiş. Ses yok mu abi? Senin, benim sesim var. Evet. Tokat'a selam olsun o zaman. Tokat'ta şu anda seyir halindeymiş. Canım kardeşim. Yalova'dan merhabalar patron. Kurban olduğum. Teşekkürler. Gençlik. Bu ne? Dur bakayım. Buyur. Bak bir fotoğraf geldi. Bu fotoğrafa istinaden gerçekten sevgili dinleyenler, muhtemelen hepimizin hem fikir olduğu konulardan birisi, ülkenin yarısı şu anda salça yapıyor abi. Bak yarısı salça yapıyor, yarısı da şişe domates yapıyor, belli yani. Böyle bir fotoğraf gelmiş. Salça fotoğrafı yollamışlar bana da. Evet abi. Ülkece birlik ve beraberlik olduğumuz şu aralar tek konu bu. Salça yapmak. Herkes salça yapıyor abi. Bakayım. Bütün herkese de bu arada kolay gelsin tabii ki de. Haberler mi? Bu nedir ya? Gençlik, sıcaklıklar artacak. Meteoroloji uzmanlarının da bir dediği bir dediğini tutmuyor. Yavrum ne oluyor ya? Şeytan sıcakları geliyormuş. Tövbe yarabbim ya. Gençlik eğer gelecekse hakikaten söylüyorum. Yatakta altımıza işemiş gibi uyanacağız yani. Canım kardeşim, burada şimdi ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla da vermemiz gereken belli ki bir aramız var. Aradan sonra yeniden burada olacağız. Dilerseniz hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü şu memlekette ne oluyor, ne bitiyor, mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız.
1: Arif, sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun, hem yakıyorsun.
2: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
3: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
4: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
5: Arif Güven, idolsün, idol.
6: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
7: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
8: Arif Güven.

0: Showtime. Buradayız burada. Şimdi sevgili dinleyenler, elbette mesajlara ara ara bakmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir bakalım, haberler haberler haberler. İlk bu haberi mi seçtik? Hakikaten söylüyorum, artık günümüzde habercilik yapmak da çok zor. Et diye süt diye karışmaman lazım. Dolayısıyla da örnek olsun diye veriyorum. Üften püften haberler. Bizim işimiz de çok zor abi. Aa bak. Memleketin koca gazetesinin yazdığı habere bak. Arda Turan, malumunuz biliyorsunuz. Eski sağlık bakanımız. Velhasıl şaka bir yana Arda Turan Çeşme'de 200 tane midye yemiş. Bunun haberini yapmışlar abicim ya. Valla bunun haberini yapmışlar. Yani ülkede habercilik anlayışı zirve. Hatta daha da zirve olsun istiyorsanız 200 tane midye yazdığını, yediğini yazdığınıza göre kaç kilo dışkıladığını da haber yapın. Geçelim, kurban oldum, geçelim. Bakın ara ara bu tarz haberleri veriyorlar. Bununla ilgili yine böyle bir araştırma var. Türkiye'de son 5 yılda antidepresan ilaç kullanımı %56 artmış canım kardeşim. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre bir araştırma sonucu. Türkiye'de son 5 yılda antidepresan tüketiminde %56. Ciddi bir rakam değil mi gençlik? Bakarız. Dün vardı, hatırlıyor musunuz? Şeftali ezik diye birbirine giren insanlar vardı. Dedik arkadaş ne oluyor ya? Pazarcıyla müşteri arasında böyle bir kavga oluyor. Şeftali ezikmiş, adam geri vermeye çalışıyor. Velhasıl pazarcı almıyor. Olay büyüyor, kavgaya dönüşüyor. Ondan sonra olay yerine polisler geliyor. Sıkı takipçiler, dün takip edenler mutlaka biliyorlar. Velhasıl sonra oradaki ahali, oradaki pazarcı gelen polislere patates fırlatıyor. Ya şimdi... Dedik oğlum bu nedir ya? Aa bak bugün de başka bir versiyonu var. Sattığı kumaşı geri almayan pazarcı vuruldu. Akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Hakikaten şöyle diyorum ya. Türk erkekleri aşk dolandırıcılarının ağına düşüyormuş. Gençlik ne yapıyorsunuz ya? Alo. Bulgaristan ve Romanya'dan Türkiye'ye telefonla arayan kadınlara inanan Türk erkekleri bankalara yüzüme... Abi nasıl ya? Bu yıllardan beri devam eden bir hikayedir. Bana para yatır, geleceğim ama param yok diyor. Sen yatırıyorsun. Ondan sonra diyor ki işte ya yatırdın ama diyor işte vize işlemleri için bu kadar lazım diyor. Yok gümrükte kaldı para. Ona para, buna para. Anlatırım. Dolandırıcılık Türk erkeklerinin cep telefonlarının arama kaydına düşerek başlıyor. Kadınlar çağrıya yanıt verenlerle aşktan konuşmaya başlıyor. Düzgün Türkçe konuşan kadınlar bir süre sonra çeşitli bahanelerle para yardım istiyor. Biz de malumunuz cömert insanlarız. Tabii canım. Buyurunuz. Kurban olduğum şöyle bir Batman'ımıza gidelim. Çünkü Batman'dan bir haber. Batman'da belediyeye ait resmi araç. Evet, belediyenin açtığı çukura düştü. Burada fotoğraf da var, hakikaten söylüyorum. Hani kendi kazdığı kuyuya kendi düştü atasözü. İşte bu yaşanmış Batman'da. Anlatırım. Alın. Motosiklet çalan zanlı dolmuş param yoktu eve gitmek için çaldım dedi. Bence gayet mantıklı bir sebep yani. Adana'da oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan birisi hastaneden çıktım. Dolmuş param yoktu eve gitmek için ben de diyor motosiklet çaldım yani. Aa buyur. Pompalı tüfekli gaspa bakın nasıl karşı koydu. Yine canım ciğerim Adana'mızdan bir haber. Başka ne oluyor? Gençlik bir de bir kavga vardı ya. Beylikdüzü'ndeki kavgayı gördünüz mü? Sosyal medyada çok fazla geçiyor. Haber gibi yapmışlar mı? Neymiş bu? Ha bak. Büyükçekmece sahilinde akşam saatlerinde alkollü bir grup taşkınlık yaparak insanları rahatsız etti. Çevrede bulunan işletmenin çalışanları grubu uyardı. Fakat grup küfürleri havada uçtu. Dinlememişler. Velhasıl kavgaya dönüşüyor. Ve tüm samimiyetimle söylüyorum yani... Bu taşkınlık çıkartan grubu işletmenin çalışanları bildiğin denize döktüler ya. Aynen. Kavgaya bakıyorsun belli zaten. Taraflar belli çünkü futbol maçı gibi abi. Takım elbiseliler valla fosforlu şortluları denize döktüler yani. Sakin. Yolda evlilik teklifi planı hüsranla bitti. Birazdan anlatacağımız haberlerden biri de bu olabilir. Bu ne, dur bakayım. Sadece bizden haberler değil biliyorsunuz. Dünyada ne oluyor diye bitiyor. Mümkün olduğu kadar onları da kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ne zaman kurban olduğum benim programım da az sonrası var artık ya. Az sonra. Evet az sonra. Ayrılmayın, geleceğim.
1: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye. Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
2: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
3: Arif abi, sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
4: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
2: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum, düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
2: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
6: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
1: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
2: Merhaba Arif Güven. Şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
3: Selam Arif. TEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
4: Selam Arif. Ben Mert. Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların başarılarının devamını diliyorum.
5: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola. Alpullu Baba Eski Vergat. Son durak Burgaz.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
10: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
11: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
12: Arif Güven. Showtime.
13: Selam Arif, Lurgaz'dan Kovcaz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
14: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
15: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Torlu'dan selamlar. Mustafa Verda
16: Torlu'dan. Selam Arif, ben Kayseri'den Lozgat'a gidiyorum.
17: Selam Arif, Gebze'den

0: Selam patron. Ben Selami. Eyvallah canım kardeşim. Bodrum'a selam olsun. Bodrum'dan seni dinliyoruz. Paşam teşekkürler. Kralsın. Selami ismi bende çok özeldir. Çünkü valla bak gençlik afyon patlamamış. Şimdi kardeş olduk, arkadaş olduk. Ayrı konuda. Afyon patlamamış. Sabahın köründe arkadaşlarım geldi. Yanlarına baktım yabancı biri de var. Dedim bu kim acaba? Dedim herhalde tanıtırlar. Dedi ki merhaba. Dedim merhaba. Hoş geldiniz. Çocuk bana soy ismi de Akgün. Selami Akgün. Kendisini böyle tanıtmış. Abi merhaba ben Selami Akgün demiş de ben adamın hani Selami Akgün olduğunu anlamadım. Direkt bana selamu aleyküm diyor zannettim yani. Aleyküm selam birader dedim ben de. Dedi yok abi adım benim o. Dedim adın nasıl ya? Dedi Selami Akgün. Dedim eyvallah kardeş ben selamu aleyküm dedi zannettim yani. Şimdi haberler ne oluyor diye bitiyor bakalım. Ha bak bugün gençlik bugün şöyle bir şey varmış. Bugün Plüton'un gezegenlikten çıkartılmasının 15. yılıymış canım kardeşim. Sonrasında malumunuz ya arkadaşım sevgili dostum bu Plüton'la ne uğraştılar ya. Bugün mesela Plüton'un gezegenlikten çıkartılmasının 15. yılıymış. Neyse ki sonra kendisine iade-i itibar yapıldı geri verildi. Diyorum ya bu Plüton'la çok uğraşıyoruz. Ya yani koca gezegeni sözleşmeli öğretmenlere çevirdik eminim. Her sene atama bekliyor canım kardeşim. Öyle yani. Geçelim. Şu habere bir bakalım. Evet. Türkiye'de son 5 yılda antidepresan ilaç kullanımı canım kardeşim çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. %56 oranında artmış. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye'de son 5 yılda antidepresan tüketiminin %56 oranında arttığı belirtilirken... Şimdi bir sürü rakamlar verilmiş işte 16.537.000 gibi aklımızda kalmayacak olan rakamlar var. Mesela bizim burada almamız gereken durum şudur. Son 5 yılda antidepresan kullanımı %56 oranında artmış. Vay diyorsun be. Canım kardeşim. Herkesin de psikolojisi bozuk. Yavrum hakikaten bakıyorum. Herkesin bozuk yani. Yazık kızlar sevgilisinden ayrılıyor. Hemen hap. Tabii canım. Kızlar yapmayın ya. Vallahi söylüyorum ya. Kıllı bıyıklı adamlar için değer mi? Kurban oldum yapmayın ya. Aa bak agresifiz. Sinirliyiz. Sattığı kumaşı geri almayan pazarcı vuruldu. Hep birlikte Sakarya'ya bir gidelim. Sakarya'nın Erenler ilçesindeki semt pazarında kumaş satan 24 yaşındaki Mehmet Balkır aldığı kumaşı iade etmek isteyen müşterinin talebini kabul etmedi. Çıkan tartışmada Mehmet Balkır tabanca ile ateş açılması sonucu yaralanırken pazarda bulunan 3 kişi de tövbe yarabbim baygınlık geçirmiş ya. Olay öğle saatlerinde Erenler Hacıoğlu mahallesinde kurulan semt pazarında meydana geliyor. Kumaşçıların bulunduğu sokakta meydana geliyor. İddiaya göre kumaş satan Mehmet Balkır sattığı kumaşı iade etmek isteyen müşterinin isteğini kabul etmeyince tartışma çıkıyor. Kumaşı iade etmek isteyen kişi ile yakınları silah ve bıçaklarla pazara geliyor. Yavrum kumaştır bu ya kurban olurum yani. Dün şeftali bugün kumaş ne oluyoruz ya? Ha? Çiçem? Bir de hani bu adam dellendi. Hani hadi diyorsun bir derece. Ya arkadaşım bunun arkadaşı, eşi, dostu, birader bir kumaş için değer mi demiyor. Öyle mi? O zaman silah alalım gidelim falan şeklinde. Çok mantıklı geliyor bu fikir yani. Velhasıl tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada Mehmet Balkır tabanca ile ateş açılması sonucu yaralandı. Pazardaki 3 vatandaş ise olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Mehmet Balkır sağlık ekiplerince Sakarya, ya herkese geçmiş olsun tabii acil şifalar diliyoruz ama bu nedir? Kurban olduğum hakikaten söylüyorum anlam veremiyorum yani. Yavrum herkes belinde silahla mı geziyor gençlik? Silah olmayan bir tek ben mi varım ya? Böyle haberleri okuyorum ondan sonra stüdyodan dışarıya çıkmaya korkuyorum yani. Vallahi korkuyorum ya. Kumaştır bu en nihayetinde. Allah Allah. Hadi diyorsunuz siz tartıştınız. Şu satıra bak abi haberdeki satıra bak ya. Kumaşı iade etmek isteyen kişi ile yakınları silah ve bıçaklarla pazara yeniden geri geldi. Benim kafa gitti. Böyle zamanlarda çok bunaldığımız zamanlarda canım kardeşim elbette günün konusunu veriyoruz. Ki birazdan mı? Peki birazdan hani bir tık daha böyle bir haberlere bakacağız. Günün konusu da gelecek kurban olduğum sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Günaydın Berlin'den selamlar.
2: Arif abi evde bir tek mutfakta radyo var seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
3: Arif Güven. Senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede.
4: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
5: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Bu nedir bakayım? Dubai'de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı açılıyormuş canım kardeşim. Dubai'de dönen dolapları zaten muhtemelen hepimiz biliyoruz yani. Tabii canım. Neyse bu konuya girmeyeyim. Deri miyim? Ateşten gömlek giyerdim. Gençlik. Konuşulacak çok şey var da yutkun yani. Haberler. Bugün biz bu konuyu verdik. Çok da keyif almıştık. Bayağı da oluyor. Şimdi programın hani başını takip etmeyen arkadaşlar varsa, bugün ilk etapta yakalayamayan arkadaşlar varsa, malumunuz programımızın başında 4 tane buzdolabı, 8 tane çamaşır makinesi dağıtmıştık dinleyenlerimize. Onunla ilgili şimdi bak şu anda radyoyu açanlar nasıl pişmanlar. Evet, siz yeni açtınız program başındayken, arkadaşlarımıza beyaz eşyalar dağıttım ben, hediyeler ettim. Bundan sonra programı en başından beri takip etme konusunda çok daha ciddi olursunuz inşallah yani. 5 tane buzdolabı ne dedim, 8 tane bilmem ne dağıttım dedim ya. Artık reklam departmanı da beni yalancı çıkartmasın, gitsin bulsun dağıtalım abi madem. Velhasıl yok, programın çok başındayken konu nereden açıldıysa bu ilkokul fişlerine geldi işte. Ali topu tut. Benim hiç unutmadığım dedim işte, ışıl, ılık, süt, iç gibi böyle şey vardı. Ali şimdi muhtemelen artık herhalde Ganyan bayinde yani, Ali Atabak'tan sonra değil mi? Ali Atabak vardı bir de yani. Bunlardan bahsettik. İşte o yıllara geri döndük. Çocukluk abi saflıktır, güzelliktir. Dolayısıyla da bugün yine böyle bir konuyu vereceğim abi ya. Çok çok eğlenceli olacak. Günün konusu bu. Kurban olduklarım. Bu dedikten sonra günün konusunu da tam anlamıyla hani dile getirememek. Ya saçma çocukluk yanılgısı olsun, evet. Evet abi tamam, böyle aynen budur. Bugünün konusu budur. Çocukken hani öyle olduğunu zannediyorduk, böyle olduğunu zannediyorduk. Dolayısıyla da en saçma çocukluk yanılgınız nedir? Hani kendi işimizle alakalı söyleyelim. Birçok insan hakikaten işte radyonun içinde konuşan insanların var olduğunu zannediyordu. Tabii canım öyleydi abi. Ben mesela bir şey söyleyeyim. Ben dizilerin o anda canlı çekildiğini zannediyordum abi. Gülünecek bir şey yok oğlum, çocuksun işte ya. Saçma bir yanılgı yani. Velhasıl bugün bundan bahsedelim yine. Çok önceden bahsetmiştik. Canım kardeşim, çocukken ben böyle zannediyordum abi dediğimiz yanılgılardan bahsedelim. 0530-071-4355. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Çocukken çok böyle saçma bulduğumuz çocukluk yanılgılarımız günün konusu olsun. Şimdilik böyle bir mola veriyoruz ki vermek zorundayız. Moladan sonra geri kalan zamanı doldurmak üzere bu kardeşiniz yine burada.
1: Günaydın Arif. Balıkesir Burhaniye'den dinliyorum. Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
3: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
4: Abi ben Yevze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
5: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
6: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
7: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: Fatih Aman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
1: Şarköy'den Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Yola çıkmadan önce Arif Güven Show Time'ı izleyeceğiz, seyredeceğiz diye keyifle yola çıktık. Sana iyi yayınlar Arif'ciğim.
2: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.

0: ve bizimle bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Selam Arif, Giresun Görele ben takipteyim.
2: Selam Arif Güven.
3: Selam Arif Güven.
2: İnegöl'den takipteyim.
4: Selam Arif, Söğüt'ten takipteyiz.
5: Selam Arif Güven, seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum.
6: Şu an kamyonun direksiyonundan dinliyorum abi, Keşan'dan Özgür.
7: Abi selamünaleyküm, Bozdoğan'dan sevgiler saygılar, selamlar herkese.

bir serinle. Sevgili dinleyenler, Mali Burnu'nun programımızın artık ikinci bölümü. Dolayısıyla da ne kadar uslusun diyorum ben bu radyo programına. Hakikaten söylüyorum ya. Bir de böyle program yapanlar var ya. Şimdi Orhan Gencebay, Sibel Çelik ikilisi söylüyor. Severek ayrılalım. Üç şarkıda bir konuşuyorlar. Vallahi süper iş ya. Gençlik, ben üç şarkı hani çaldı. Hiçbir şekilde benim sesimi duymadınız. Vallahi radyo arayın. Deyin, stüdyoyu kontrol edin. Belki bu adam öldü. Yani... Üç şarkı boyunca konuşmayacağım abi. Kesin başıma bir şey gelmiştir abi. Tabii canım. Dur, ne diyorduk? Kurban oldukları malumunuz, artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Dedik ki en saçma çocukluk yanılgımız. Ben mesela dizilerin o anda orada çekildiğini falan zannediyordum yani. Çocuksun abi, nereden bileceksin? Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Özellikle bir kez daha söylüyorum canım kardeşim, sadece olabiliyorsa Arif Güven Showtime WhatsApp hattından yollarsanız mesajınızı okuruz. Diğer taraftan mümkün değil abi. Facebook'tan ayrı geliyor, Twitter oldularından ayrı geliyor, Instagram'dan.

0: Ekrandan ayrı geliyor. Bana sağdan sağdan geliyor. Yapmayınız. Bakalım. Bak, annemle daha kekik toplamaya giderdik. Koca dağın bizim olduğunu sanırdım. Acı gerçeği öğrendiğinde yıkılmıştım ya. Küçükken hep mutluyduk. Büyüyünce de mutlu olacağımızı zannederdik. Ne kadar saçma diyor. 638 İbrahim abimiz. Buyur. Amsterdam'dan Remzi yollamış. Der ki abi küçükken kıyafetlerin küçüldüğünü sanırdım, çok üzülürdüm. Çocuğuz işte oğlum. Çocuğuz işte. Vay be. Bakayım. Çizgi film izlerken ana düğmeden kapattığım zaman geldiğimde tekrar kaldığı yerden devam edecek zannediyordum. Evet ya. Televizyonu kapattığımızda orada kaldı. Geldiğimizde oradan devam edecek zannediyorduk. Oysa hayat acımasız, beklemiyordu. Ey dünya, ağır ol. Bekle. Biz de katıldık kervanına. Maalesef topal eşekle yani. Tamam. Buyurun. Tövbe yarabbim, Mevlana'yı Allah zannediyordum abi diyor. Çocuksun tabii, bilmiyorsun abi. Ben 10'daki kol saatini gerçek sanıp her gece Allah'a dua ediyorum. Allah'ım bana o işaretten nasip et diye. Anlamadım neden bahsettiğini, kurban olduğum. Buyur bak, yanılgıya bak, kurban olduğum. İlk defa böyle bir şey duyuyorum ya. Darbuka sesinin dansözün göbeğinden çıktığını sanıyordum. O kadar senkronize oynuyorlardı ki diyor. Ayna karşısında az kıvırtmadım ses çıksın diye. Bebeklik işte demiş ya. Böyle çocukluk yanılgısı olur mu ya? Vallahi güzelmiş. Darbuka sesinin dansözün göbeğinden çıktığını zannediyordum. Buyur. Ali yollamış, kurban olduğum. Çocukluk yanılgısına bak. Abi yediğim yemeğin bacağıma kadar indiğini düşünüyordum. Oğlum ne güzel ya. Çocukluk anıları bunlar işte. Çocukluk yanılgıları. Sınıfta kalmayı belli bir süre geceleri sınıfta yatmak olarak biliyordum abi. Sınıfta kaldım. Tüp bebekleri gerçek piknik tüpü zannediyordum. Yavrum bak bir şey, çocukluk yanılgısından bahsediyoruz ya, bak şimdi hani gelen mesajlara bakıyorsun keyifli, ama şimdi şöyle bir mesaj gelmiş, çocukluk yanılgısı. Hadise ile Murat Boz'u evli sanıyordum abi. Yavrum sen kaç yaşındasın çiçeğim? Ha? Yani çocukluk yanılgılarından bahsediyoruz. Hadise ile Murat Boz diyorsun. Evli olduklarını sanıyorum diyorsun. Herhalde geçen perşembe falan doğdun sen. Bilmiyorum yani. Okulu dışarıdan okumayı, masa ve sıraları dışarıya çıkarıp bahçede ağacın altında ders işlemek olarak düşünüyordum. Çocukluk yanılgıları. Ben bir de şey, bak benim iki tane kafamda soru işareti vardı. Bunları söylüyordum zaten. Şu esnaf lokantası diye bir şey var ya. Oraya sadece esnafların gidebildiğini zannediyordum. Vallahi gerçekten söylüyorum. Düşün, hani öğrencisin, esnaf lokantasına gittin. Ne iş yapıyorsun sen? Öğrenciyim abi. Kalk lan. Ne oldu abi? Oğlum burası esnaf lokantası lan. Bir o, bir de hani serbest bölge işte. Nerede çalışıyorsun? Serbest bölge. Yavrum o serbest bölgede ben herkes birbirini öpüyor falan zannediyordum. Oğlum serbestten istediğini yapar. Serbest bölge ne ya? Öyle zannediyordum işte yani. Ey yarabbi ya. Çocukluk yanılgılarımızdan bahsediyoruz. Kurban olduklarım malibunu 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte, takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
2: Selam Arif Güven. Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum. Takipteyim.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven. Ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
5: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim, hatırlıyor musun? Abi sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
6: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
3: Arif Güven Showtime.

0: gençlik. Teşekkürler bütün mesaj yollayan dostlarımıza. Malumunuz günün konusunu verdik. Dedik ki çocukken böyle zannediyordum abi dediğimiz ne gibi yanılgılarımız var bundan bahsediyoruz. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Bizi deliklerin getirdiğini zannediyordum abi. Öğrenince gülücük gülücük gülücük ya. Ben bu yalanı hiç yemedim biliyor musunuz? Hakikaten söylüyorum ya. Dedim ben nasıl geldim? Nasıl oldum ben? Dediler ki seni leylekler getirdi oğlum. Dedim çok saçma olmaz çünkü ben Ekim doğumluyum yani. Leylekler malumunuz kışın göç ediyor. Nasıl olur bu iş ya? Dedim doğruyu söyleyin sonra doğruyu söylediler. Dediler ki seni çam ağacı getirdi. Tövbe yarabbim ya. Ay kurban olurum ya. Dur bakayım. Arif'im el ele gezen herkesi evli zannediyordum. Küçükken öyle. Değil mi? Küçükken bir de abi ya işte çocukluk ya yemin ediyorum. Ben mesela öğretmenimin bana aşık olduğunu zannediyordum yani. Şu ergenlik dönemi ne kadar kötüdür ya. Vallahi söylüyorum. Hani kendince büyümüşsündür ama anneye göre mümkün değil. Hiç unutmuyorum abi. İzmir'de dolmuştayız. Kalabalık dolmuşun içi. Sağ olsun birisi Allah rahmet eylesin anneye yer verdi. Ben arada bir yerde kaldım. Önde de bir kız var. Bakıyorum diyorum ki ooo bu tam benlik. Hani kendimce de büyümüşüm ya. Dedim ki la annemin parasını da kendi paramı da ben vereyim cebimden harçlıklarımdan. Uzattım böyle. Aldı şeyde şoförde. Kızla kesişiyoruz. Büyüğüm oğlum ben. Bak az önce işte annemin parasını bile ödedim. O dereceyim yani. Sonra ta ki büyümediğimi şuradan anladım abicim. Arkadan bir ses geldi. Arif oğlum ayakta kaldın. Gel kucağıma otur. Çünkü akşam ayakların ağrıyacak diye annem seslendi. Benim aşkım orada bitti abi. Tabii canım. Sonra hiç unutmuyorum. Aynı durakta indik o kızla. Benim başımı okşadı. Çok tatlıymış maşallah dedi. Gitti yani. Oysa ben onun bana aşık olduğunu zannetmiştim tabii canım ya. Çocukluk işte abi. Bakalım arkadaşlarımızın ne gibi yanılgıları varmış. Bak minarelerin kıtalar arası füze olduğunu zannediyordum abi. Buyurun. Küçükken pazarda zeytin satanların zeytin ağaçları olduğunu toplayıp oradan sattıklarını düşünürdüm. Birçoğu öyle yapıyor zaten ya. Bu çok büyük bir yanılgı değil yani. Televizyonda Erol Evgin'i her gördüğümde o da bana bakıyor zannediyordum. Beni görüyor sanıyordum. Saf saf seviniyordum. Yıllar sonra bir yemekte yan yana denk gelince anladım ki böyle böyle böyle diye. Allah Allah. Ben ondan ziyade canım kardeşim hala bak kaç yaşındayım. Fatih Terim Hoca hakikaten söylüyorum basın toplantısı yaparken vallahi sanki bana şşt alo ne yapıyorsun diyecekmiş gibi geliyor. Yani. Çünkü sürekli böyle olaya bir hakim olma durumu var ya Fatih Terim Hoca'nın dolayısıyla ben bana bakıyor falan zannediyorum ya. Bir çeki düzen veriyorum. Buyurun. İlk maça gittiğimde golden sonra pozisyon tekrarı olacağını düşünmüştüm abi diyor küçükken. Ben de mesela ilk stada gittiğimde maç izlerken valla orada hani televizyonda nasıl anlatıyor sunucular orada da birisi anlatacak zannediyordum. Mal gibi kaldım. Hiç kimse anlatmıyor abi. Her yıldız kaydında birisi öldü zannediyordum abi. Benden yaşça büyüklerin daha mantıklı kararlar verdiğine inanıyordum. Keçileri koyunların erkeği zannediyordum. Olur abi çocuğuz ya. Her şey olur ya. Dur buraya bakayım. Etrafımdaki insanların sihir yapabildiklerini ama bunu benden sakladıklarını düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum demiş ya. Ben dizilerde şarap içenlerin vişne suyu içtiklerini zannediyordum. Kliplerde şarkı canlı söyleniyor zannediyordum. Vay be. Ne oldu? İnternetle ilgili sıkıntımız var yavrum? Bu dönüyor. Hiç hani bir F5 yap bakayım bir. Burada mı kaldık? Var abi bir dünya mesaj var ya. Beşinci boyuttaki dedeyi Allah zannediyordum demiş ya. Tövbe yarabbim ya. Oyuncuların televizyonun arkasında olduğunu düşünüyordum ve filmlerde ölen kişilerin gerçekten de öldüğünü düşünüyordum. Vay be. Allah rahmet eylesin. Ben bunu söylüyorum abi kurban olduğum. Benim anneannem Cüneyt Arkın hastasıydı. Cüneyt Arkın filmlerine bayılırdı. Evet sonra bir gün Cüneyt Arkın'a küsmüş anneannem. Dedim pamuğum niye küstün? Çünkü Cüneyt Arkın bir izlediği filmde ölmüş. Anneannem çok üzülmüş. Cüneyt Arkın ölüyormuş. Anneannem üzülüyormuş ama Cüneyt Arkın ondan sonra tekrar geri geliyormuş. Anneannem boşu boşuna üzülüyormuş. O yüzden de Cüneyt Arkın'a kızmış benim anneannem. Kurban olayım. Bir de Allah rahmet eylesin ya. Vallahi söylüyorum. Serdar Ortaç'ı ne zaman görse bu çocuk da bir zeytin tanesiyle nereden nereye geldi deyip duruyordu. Ya kerametin o zeytinde olduğunu falan zannediyor. En bombası da şuydu. Bülent Ersoy'u bir magazin programına denk geldik de magazin programı açık abi. Bülent Ersoy'la ilgili şey dedi. Bunun dedi burnu yapma mı dedi. Dedim evet burnu yapma.
1: Abi günaydın, seni dinliyoruz, yollardayız. Seni dinlemediğim gün öldüğüm gün olsun.
2: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
3: Selam Arif, senin programına yol mu dayanır baba?
4: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.

0: Güven Showtime.
1: Selam Arif Güven, Nazil'den takipteyiz.
2: Takipteyiz hocam.
3: Selam Arif, Manavgat'tayım, işe gidiyorum, takipteyim.
4: Selamun aleyküm Arif, Biga dinlemede.
5: Hatay'dan, kuaförden seni dinliyoruz.
6: İstanbul Pendik'ten seni takipteyiz ha, haberin olsun.
7: Kırklareli Lüleburgaz'dan Uğur ben, her zaman takipteyim.
8: Selam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: Selam Arif, Edirne Keşan'dan Zeki Örken. İş makinesi operatörüyüm ya, yeter kardeşim ya, yeter. Allah aşkına yeter ya.
9: Allah aşkına yeter.
8: Karnım ağrıdı gülmekten ya, yeter Allah aşkına yeter ya.
10: Selam Arif, seni Adıyaman'dan dinliyoruz. Öğrencilerimle birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz.
11: Arif Güven, her zaman annem beni okula götürünce seni dinliyoruz. Arif Güven, yoldayım.
12: Arif abi, şu anda dingilleri kaldırdık abi. Mersin'e doğru ilerliyoruz, takipteyiz abi.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven...
1: Bağırma evladım, hakikaten canım. Kafam kaldırmıyor artık beni yani. Bağırma, sakin. Oy kurban olduklarım, mesajlar. Bozulan kasetlerin bantlarını yola bağlar, saklanırdık. Bakıp gizli gizli gülerdik. Araba geçince geçmeyeceğini anlamadım. Dur bakayım. Bozulan kasetlerin bantlarını yola bağlar, saklanırdık. Gizlice bakıp gülerdik. Araba gelince geçemeyecek diye görmeden geçerdi. Ne safmışım. Evet ya, bu yapıyorduk, doğru. Ben de yapmıştım vallahi. 17 Çanakkale, Can burada. Hoş geldin Can. Benim şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor ama çok uzaklardan akrabamın oğlu, çocukları sevdiğim, ilgilendiğim için beni öğretmen sanıyordu. Her gittiğimde boynuma sarılıyordu. Beraber ders babında şimdi büyüdük diyor. Beni görünce oralı değil, eyvallah kurban oldum. Çocukluk yanılgılarımız, gençlik ne oluyor ne bitiyor bakalım. Genel izleyici kitlesi logosundaki 3 kişi olduğu için sadece 3 kişi izleyebilecek bunu zannederdim. Yavrum ne yapıyorsunuz ya? İzlerken insanlar televizyonun içinde hareket ediyor zannederdim. Hatta tüplü televizyonumuz vardı. Arkasındaki deliklerden televizyonun içine bakmaya çalışırdım. Evet ya, bunu yapıyorduk ama hepimiz yapıyorduk yani. Güneş geceleri aya dönüşüyor zannediyordum. Vay be. Çok mantıklıymış gerçekten genç yani. Nasıl bir mantıktır ya? Camilerden büyük bina yapılınca yapan ve oturan kişilerin günaha girdiğini düşünüyordum. İlginçmiş. Domatesin kan yaptığına inandığım için ne? Maydanoz yersem gözlerimi de yeşil olacağına inanıyordum. Bu yüzden çocukluğumda çikolata yerine maydanoz yiyerek geçti diyor. Ve gözlerim hala yeşil olmadı. Bu nasıl bir mantıktır Dilara'cığım, hakikaten söylüyorum ya. Ders işliyoruz dediklerinde gerçekten ellerine şiş alıp örgü işlediklerini zannediyordum. Küçükken köye gittiğimde otobandaki herkesin bizim köye gittiğini zannediyordum. Güzelmiş abi. Bir gün dayımla statta maça gitmiştik. Yaş o zaman 14 falan. Hep televizyondan izledim tabii maçları diyor. Oturduk maça başladık. Bakıyorum anlatan biri yok. Al bak, benim gibi o da. Mal gibi kaldım. Ben hakikaten biri de anlatacak zannediyorum yani. Bak ne? Bakıyorum anlatan biri yok. Ses yok. Tezahürat dışında. O zaman aha, anladım diyor. Bir daha da statta, evet ya. Dizilerdeki hayatların gerçek olduğunu ve gizlice çekildiğini zannediyordum. Kurban olayım. Bununla ilgili bir şey var. Anlatayım mı size gençlik ya? Halil Ergun, kurban oldum, bütün Türkiye'nin malumunuz bildiği insanlardan birisi. Velhasıl ATV'de oynayan Büyük Yalan diye bir dizi var. Emrah'la birlikte hikayeyi hemen özetliyorum. Emrah Halil Ergun'un oğlu. Aslında değil. Bunu Halil Ergun'dan saklıyorlar. Velhasıl senaryo böyle bir senaryo. Muğla'da çekiliyor dizi ve o esnada şöyle bir şey oluyor. Set dışında Halil abinin de bankada işi oluyor. Gerçek hayatta bankaya gidiyor. Diyor ki hani sete daha var. Asıl bankadaki herkes Halil Ergun'u görünce o Halil Bey hoş geldiniz, hoş bulduk bilmem ne falan. Sonra bir bankadaki kadın Halil Ergun'u kenarıya çekmiş, demiş Halil Bey size mutlaka bir şey söylemem lazım. Halil abi de demiş buyurun dinliyorum. Demiş ben sizin dizinizi izliyorum. Halil abi teşekkür etmiş. Demiş ki size bir şey söyleyeceğim. Emrah sizin gerçekten oğlunuz değil. Bildiğim böyle söylemiş ya. Demiş Halil Bey, Emrah sizin oğlunuz değil, sizden saklıyorlar. Bak dizideki hayatları gerçek olduğunu ve gizlice çekildiğini zannediyordum. Aynı şekilde biz de gizlice çekip televizyona koyarlar diye her hareketimi kafamda planlıyordum. Bu ne biçim kötü bir gülüş oldu sevgili dinleyenler. Evet, çok kötü bir gülüş oldu ama bu aralar çalışıyorum, güzel bir gülüş bulacağım kendime. Buyurun. Malumunuz hani geriye doğru arabayı sürerken böyle bir hani yan koltuğa el atma, arkaya doğru kafayı çevirme durumu var ya. Ondan istinaden Mehmet yollamış, diyor ki abi arabaların geri geri viteste değil de arkaya doğru dönüp bakınca gittiğini zannediyordum. (Gülüyor) Kadir'cim hakikaten şu dizilere ne kadar çok takılmışsın sen ya. Diziler gerçek hayatta o an yaşanıyormuş gibi geliyordu. Bizim hayatımızı başka bir kanalda yayınlıyorlar mı acaba diye sürekli kanalları geçiyordum demiş. Var daha bir dünya var ya, kurban oldum. Ama verilmesi gereken bir reklam arası var anladığım kadarıyla. Bir mola mı? Mola, çünkü vallahi ışıklar yine yanıyor, sönüyor. Geçtik. Birazdan bir parti daha duruma göre bakabiliriz. Şimdilik sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
2: Selam Arif abi. İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun seviniyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus, Londra.
3: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisi.
4: Evlendikten sonra da hayat var abi. Olmaz mı? Seni dinliyoruz işte. Tek sosyal yaşantımız o. Sosyal aktivite.

0: güven, 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilesin.
1: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte, tek sosyal yaşantımız o, sosyal aktivitemiz o.

Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Artık yollamayınız gençlik çünkü bu kadar yeterli. Bakayım, bakayım, Halit Ergenç'e çok güldüm. Yanlış insana gülmüşsün, hemen söyleyeyim yani. Halil Ergün'dü çünkü. Halil Ergün tabii canım. Bakalım. Küçükken sarhoştum, hatırlamıyorum. Eyvallah, kurban olduğum. Ben küçükken arabaların evimizin yolunu nasıl bulabildiğini anlam veremiyordum. Bu arabalar nereye gideceğini nereden biliyor diye düşünürdüm. Meremenden sevgiler. Ay, kurban olurum. Teşekkürler. Bakalım. Evet ya. Çocuklar duymasın ki Emine'nin gerçek hayatta da fakir olduğunu zannediyordum. Ama bizim insanımızda bu dizi karakterlerini gerçek hayatta da öyleymiş gibi algılama durumu bir hayli fazla var. Malumunuz abicim, bak bir şey söyleyeceğim. Pınar Altu yılın annesi seçildi canım kardeşim bir dernek tarafından. Oysa ki Pınar Altu'nun daha o vakitler çocuğu bile yoktu. Yani Pınar Altu gerçek hayatta anne bile değildi, anlatabiliyor muyum yani? Ya da işte Çakır öldüğünde hatırlayınız ya, gerçektenmiş gibi canım ciğerim. Mevlütler okutuldu memlekette ya. Evet abi. Evet, televizyon ilk geldiğinde yükseğe koyunca daha iyi çekeceğini zannediyordum. Tavana monte ettik diyor. Anten ne işe yararsa. Yıl 76. Vay be. Baba mesela şeye çıkıyordu abi. Çatıya çıkıyordu. Dama çıkıyordu. Anteni çeviriyordu. Biz de televizyon açıyorduk. Oldu mu? Olmadı. Karıncalı. Biraz sola, biraz sağa. Dur. Elleme. Valla. Sonra o antenler gitti. Tel antenler vardı. Çanak antenler geldi. Ve evde iki tane çift çanak varsa... Tabii canım, çift çanak varsa malibunuz hani. Tövbe yarabbim ya. Överim yollamış, kurban oldum ya. Dedem ne zaman bir şey yaptın mı eşek sudan gelesiye kadar döverim diyordu. Ben de gelir diye hep bekliyordum demiş. Ay yarabbim. Çocukken neyi ne zannediyorduk, bundan bahsediyoruz. Bakalım bakalım bakalım bakalım bakalım. Evet, şu stat muhabbeti artık gelmesin. Onu okuduk zaten. Televizyon izlememe izin verilmiyordu. Televizyonla tanışmam 6 yaşındayken oldu. O zaman televizyon içinde küçük insanlar yaşıyor zannederdim. Para transferiyle ilgili bak, diyor ki her ATM'nin altında diğer ATM'ye bağlanan boru ya da yol olduğunu zannediyordum. Paranın yol vasıtasıyla diğer lokasyona taşındığını zannediyordum. Vay be. Kedilerle köpeklerin aynı türün dişi ve erkek versiyonu olduğunu zannediyordum. Yavrularından kedi, doğanlarından da dişi köpek doğanların erkek olduğunu zannediyordum. Evet, geçelim. Ezanı Allah okuyordu zannediyordum. 10-12 yaşlarındayken 28-29 yaşlarını hayal ederdim. Bir anda hayatı o yaşta giriş yapacağını düşünürdüm. O anda o yaşa gelip gözlerimi açacağımı zannediyordum. Anlamadım, anladım da çok şey değilmiş bakayım. Allah bizi kameralardan izliyor zannediyordum abi. Bu arada diyor ki Allah affetsin.

0: Bizim bakkalda kamera yok diye bir sürü sakız çaldı. Televizyonun ekranını kırınca dizidekiler ölüyorlar zannediyordum. Allah'tan sadece sanmışım diyor. Kırmayı denemedim. Yere düştüğümde dizimin yerin altından kan bulaşıyor zannediyordum. Annemler, bak bu güzelmiş ya. Annemler bizimkileri izledik dediğinde gerçekten akrabaları izliyorlar zannediyordum. Fotoğrafım çekilince sonsuza kadar yok olacağımı düşünüyordum. Bu nedenle tüm çocukluk fotoğraflarımı diyor hepsi ağlamakla çıktı. Park yapılamaz yazısını görünce zaten buraya park yapılamaz ki. Alan çok dar diyordum. Ben yemek yerken ayakta durursam doğrudan yediklerimin hepsi ayağıma kadar gidecek zannediyordum. Bu bir daha gelmiş. Baba bir dünya mesaj var ya. Kurban olduklarım. Eski fotoğraflar siyah beyaz diye dünyayı da siyah beyaz zannediyordum. Kemal Sunal'ın adını uzun bir süre Şaban zannetmiştim abi. Sonradan ismi olduğunu öğrendim diyor. Eyvallah. Keloğlan'ı canlandıran Rüştü Asyalı'yı gerçekten de Keloğlan sanırdım ve gerçekten de hayatı öyle yaşıyor zannederdim. Gençlik bu kadar yeterli olmuş olsun. Vallahi söylüyorum, çok çok teşekkürler. Küçükken Ramazan'da pencereden ezan okudum, bütün mahalle orucunu açmıştı. Tabii ben dayak yemiştim diyor. Tövbe yarabbim ya. İnanmamışlardır oğlum. Bak buyurun. Kadir inanırlar. Türkan Şoray'ı evli zannediyordum. Evet ya. Merhaba, benim değil ama oğlum 2 yaşındayken balkona çıktı. Hava çok güzel. Oğlu şu yaz geliyor deyince de bir ağladı. Ağlayınca sustu. Ama ne sandı bilmiyorum diyor. Allah Allah. Gençlik teşekkürler bu kadar. Hakikaten söylüyorum. Çünküsü artık bir F5 yapacağız malumunuz. Yazıyor gelecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi. Küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
3: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aslında 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
1: Arif Güven Show.

0: Selamlar Arif abi. Ben Çanakkale'den Ozan Dumanlı. Programın 10 numara 5 yıldız abim.
1: Kardeş 10 numara 5 yıldız. Hep böyle kal, böyle devam et. Naydın Nazilli'den sütçü.
2: Selam Arif, seni Hatay'dan dinliyorum. Bir sana, bir de Hatay'ın künefesine doyamadım.

0: Güven, hanımı her gün dinlemiyorum bak, kıymetini bil ha. Samsun'dan sevgiler, saygılar. Hanımdan çok seni dinliyoruz valla. Hanımdan da biz de dinliyoruz ha. Bunu da söyleyelim. Arif Güven
1: Show. Abi Erzincan'dan Ergin ben. Seni kesintisiz dinliyoruz. Sen olmasan günümüz nasıl geçerdi bilmiyorum. İyi ki varsın abi.
2: Selam Arif, süpersin. Ben Karpuz'dan Ferdi. Tarlada goblet çekiyorum, seni dinliyorum. Süpersin, süper.
3: Arif Güven Show Time.

0: Cem yazıyor, yazıyor haberleriyle.
1: Devam ediyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz bu arada bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar. Hem günün konusuyla alakalı hem de ne bileyim abi programın formatına uyan bir haber olunca hemen yolluyorlar. Ki bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu bildikleri için buyur abi deyip de şimdi hani gerisini tabii ki yayında okumuyorum da okuyamıyorum daha doğrusu. Böyle bir haber yollanmış. Benim hakikaten yani ne diyeceğimi de bilemiyorum abi. Adana'da bir güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine kaynar su döktü. Allah seni bildiği gibi yapsın. Adana'da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu uyuyan köpeğin yanına sinsi sinsi yaklaşıyor. Görüntüler de var burada. Ve sokak köpeğinin üzerine döküyor. Site yönetimi güvenlik görevlisinin işine son verirken yaralı halde bulunan köpeği tedavi sürdürüyor. Ya, bu nasıl bir şey? Ben anlam veremiyorum ki. Abicim şu bir canlıları sevmeyi bir öğrenin arkadaş ya. Evet abi iyi olmuş. İşten atın. Hatta bir şey söyleyeceğim. Deşifre edin abi. Kimse iş vermesin. Kapı kapı dolaşsın. Her kapıya işte gittiğinde iş arıyorum dediğinde herkes üstüne bir kaynar su döksün şunu. Evet abi yapsın ya. Arınma Gecesi diye bir film var. İzlediniz mi canım kardeşim? Hemen böyle bir sormuş olayım. İzlemediyseniz aratın izleyin. Vallahi bak bu ruh hastalarını gerçekten söylüyorum ya. Bu ülkede bir arınma gecesi yapmak mı lazım? Anlamadım ki ya. Uyuyan hayvana sinsi sinsi yanına kadar sokuluyor ve üzerine kaynar suyu döküyor ya.

çok şey söyleyesim geliyor. Yayında olduğumuz için otomatikmen bizi denetleyen bir kurum olduğu için de frene basa basa hakikaten söylüyorum. Bir gün balataları yakacağım burada yani. Nasıl bir şeydir ya? Hı? Nasıl hiç denk gelemiyoruz diye düşünüyordum eskiden. Vallahi bu tiplerle yani sonra anladım ki bak bunlar toplumdan dışlanmış, gücünün sadece mazluma yetebileceğinin farkına varmışlar. Ve dolayısıyla tenhalarda işte her şeyi yapabiliyorlar. Geçelim abi, geçelim. Geçelim. Gider ayak sinirlerimizi bozmayalım. Hakikaten söylüyorum. İnşallah bugün güzel böyle bir yazıyor yazıyor haberde buluruz. Şimdi haberler haberler haberler. Nerede kaldık canım ciğerim? Bakayım bakayım Türk erkekleri aşk dolandırıcılarının ağına düşüyor zavallı erkekler. Bulgaristan ve Romanya'dan Türkiye'ye telefonla arayan kadınlara inanan Türk erkekleri bankalara tey para yatırıyorlarmış. Malum bu bir şekildir. Sürekli biliyorsunuz hani burada aslında şimdi şey, hikaye şu. Yani yabancı oluyor olması hakikaten söylüyorum. Kadınların yabancı oluyor olması galiba bizim ilgimizi çekiyor. Yani anahtar kelime kadın ya da kız değil yabancı. Yabancı olan şeyi merak etmek insanın doğasında var kardeşim yani. Bir de bizim bu yabancı hani bayan hastalığımız genel anlamda söyleyeyim. Herhalde şu sebepten dolayı. Ya söylediklerimi anlayasıya kadar zaten baya bir zaman geçer. Baya bir zaman kazanırım diye düşünüyorum. Herhalde böyle bilmiyorum abi. Geçelim ya kurban olduğumuz. Buyurunuz. Batman'da belediyeye ait resmi araç belediyenin açtığı çukura düştü. Aferin. Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura belediyeye ait pick-up düştü. Kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Atasözü gerçek olmuş abi. Motosikleti çalan zanlı dolmuş param yoktu eve gitmek için çaldım dedi. Bize de gayet mantıklı geldi yani. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlar Büro Amirliği ekipleri otomobil ve motosiklet hırsızlarına yönelik bir çalışma yapıyor. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ne meydana gelen olayda evinin yanında arabasını park eden M.K. geri döndüğünde arabasını göremiyor. Polise bildiriyor. Olay yerine geliyor. İnceleme yapılıyor. Velhasıl kısa süre içerisinde söz konusu otomobil polis tarafından Sarıçam ilçesinde durduruldu. Aracın şoför konumunda bulunan 26 yaşındaki M.Ö. diğer koltukta oturanlar isimleri geçelim. 21, 26, 36 yaşında gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi de demiş ki hastaneye muayene olmaya gittim. Dönüşte dolmuş param yoktu. Ben de motosiklet çalarak eve dönmeye niyetlendim. Rahatlar. Al bak pompalı tüfekle gaspı bakın nasıl karşıladı. Yine Adana 18 yaşındaki Süleyman İlker Portakal kökü babasına ait markette pompalı tüfekle baskın yapan iki gaspçı. Ki onların elinde pompalı tüfek var canım kardeşim. Konserve kutusu fırlatmış. Hesap makinesi fırlatmış ama başarılı olmuş. Bu nedir? Attığı gole sevinirken hayatını kaybeden futbolcu. Yavrum kurban oldum. Bizden bir haber değil. Hindistan. Hindistan liginde geçen hafta oynanan bir maçta gol atan, attığı gole takla atarak kutlamak isteyen boynunun üstüne düşen yavrum takla atmış. Abi taklaya gelmiş gençlik yani. Trajikomik bir olay tabii ki de. Arkadaş bir de düşün ya. Yani sen Hindistan liginde oynuyorsun. Yani 90 metreden rovaşata ile gol atsan kime ne oğlum lan? Amaç ne yani? At golünü efendi havaya zıpla kutla. Senin neyine takla yani. Zaten kızlarımızın birçoğu hep mantıksız buluyorlar değil mi? Hep şey diyorlar ya futbolla ilgili. 22 kişi koca sahada bir topun peşine koşuyorlar. Çok saçma. Evet diyorum saçma. Kirpiye rümel sürmek çok mantıklı yani. Bu ne uzun ömür evliliğe

0: Japonlar sevgiliden gelen telefon, mesaj, WhatsApp mesajlarını gizleyen cep telefonu üretmişler. Oo ne güzelmiş abi. Gençlik bak. Hani saklayacağım, aman hemen sileyim, hanım görmesin diye mesajları siliyorsunuz ya. Japonlar böyle bir şey yapmış abi. Sevgiliden gelen telefon, SMS, aynı zamanda işte WhatsApp mesajlarını gizleyen bir telefon üretmiş. Yani gençlik, teknoloji bize diyor ki aldat lan ne olur diyor yani. Aldat diyor ya teknoloji. Yetsin mi bu kadar? Ha? Kurban olayım, yetsin bence ya. Biz bir bakalım, eğer bulursak böyle bir helal olsun, insanlık ölmemiş haberiyle final mi, veda mı? Peki o zaman dur bakayım, şunu bir tıklayayım, hangisi olacak?
1: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
2: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
3: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdiven. Aslanım abi, her sabah dört gözle bekliyorum senin.
4: Arif abi, tavuk su içer Allah'a bakar, sana iyi yayınlar, Çiğli'den Uğur'unla sadık.
5: O bakışlara hep dilenendim, aklımda yok önce

0: alıyor musun?
1: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
2: Halit Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
1: O Arif Güven.
3: Arif Güven Show'da.
1: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
3: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
4: Oy kurban olduklarım, hakikaten söylüyorum. Programımızın bu bölümüne geldiğimizde ciddi ciddi üstümden böyle bir yükün, bir ağırlığın kalktığını hissediyorum. Keyifliydi, güzeldi. İnşallah hani size de bu keyfi, buradaki enerjiyi aktarabilmişizdir. Hep söylüyoruz, hayat hani yol kenarındaki tabelalar diyoruz. Bize ayrılan sürede mümkün olduğu kadar da yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Olduysa da hatamız, canım kardeşim, tüm samimiyetimle söylüyorum, elbette sonuna kadar affola. Final helal olsun. Final, vay baba insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bu nedir bakalım? Helal olsun sana Eranıl diye böyle bir haberimiz var. Nedir hikaye? Bakalım.

Körfez ilçesinde gazetecilik yapan ve herkesin tarafından sevilen Mustafa Eranıl, arkadaşımız yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü projeyle herkese örnek olmayı başardı. Türkiye'nin birçok şehrinde şehitler adına kütüphane kuran Mustafa Eranıl, bu kütüphaneleri kurmak için bugüne kadar 53.750 kitap toplayarak önemli bir başarıya imza atmış. Ne güzel, helal olsun abi, vallahi. Ve derler ki bak, o sadece kitap toplayıp o kitapları farklı illere götürüp kütüphaneler kurmuyor. Topladığı tüm kitapları tek tek inceliyor. Kütüphaneye girmeyecek içerikteki kitapları ayırıyor. Kontrollerini yaptıktan sonra rafa koyuyor. Vallahi helal olsun. İnsanlık ölmemiş dedirten hareket. Tamir için getirilen koltuğun içinden canım kardeşim altından artık hani neresilense altın çıkmış ya. Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu. Buldukları altınları sahibine teslim eden usta ve elemanı insanlık ölmemiş dedirtti. Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren hançer kayış. Vermeyebilirlerdi. Yok diyebilirlerdi. Yeni ev almıştım. O kadar ihtiyacım vardı ki ilaç gibi geldi diyor. Ablanın bu kadar altın olduğundan haberi yok mu ya? Ha? İlginç. 3 adet çeyrek altın çıkmış. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim etmişler. İyi güzel. Gençlik ben gidiyorum. Ki gideyim de zaten artık. Dostlar uzatmayalım. Memnun kalan dostlarımızı, keyif alan dinleyenlerimizi yine burada seve seve keyifle misafir etip istediğimizi söyleyelim. Benim için güzeldi, keyifliydi. İnşallah aynı lezzeti, aynı tadı sizlere de verebilmişizdir. Yeniden buluşuncaya kadar hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

Bilen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Roze Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Roze Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Roze Gül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.